doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Kendisinden sonra biz kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.
1: İn kânet illâ sayheten vâhideten fe izâ hum hâmidûn.
0: Sadece korkunç bir gürültü oldu. Onlar da hemen sönüverdiler.
1: Ya

0: Yazık okullara ki kendilerine gelen her peygamberle sadece alay ediyorlardı.
1: Elem yarav kem ehlekna qablahum minel quruni ennehum ileyhim la yarci'un.
0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlar artık kendilerine geri dönmezler.
1: وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْد۪يهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
1: Biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı?
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
1: Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah eksiklikten münezzehtir, çok yücedir.
0: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
1: Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar.
0: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
1: Biz aya da bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Nihayet o urcun denilen eski ve eğri bir hurma dalı haline döndü.
0: لَا

0: Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi de birer yörüngede yüzerler.
1: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir.
1: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
0: Eğer biz dileseydik onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar.
1: اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلَى حِينَ
0: Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler.
1: وَمَا

0: Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman inkar edenler iman edenlere Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bu azap vaadi ne zaman diyorlar.

0: Artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler ne de ailelerinin yanına dönebilirler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجَدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
0: Sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup giderler.
1: قَالُوا

O zaman eyvah bize, bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler.

0: O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz.
1: İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn.
0: Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler.
1: Hum ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki muttekiûn.
0: Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır.
1: Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedde'ûn.
0: Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır.
1: Selamun kavlen min Rabbir rahîm.
0: Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır.
1: Vemtâzul yevme eyyuhel mucerimûn.
0: Allah günahkarlara der ki, ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın.
1: Elem

0: Ey Ademoğulları! Ben size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye emretmemiş miydim?
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
0: Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ
0: İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur.
1: اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
0: İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya.
1: الْيَوْمَ

0: Eğer biz dileseydik onların gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi?
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ
0: Eğer biz dileseydik onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi ne de geri dönebilirlerdi.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
0: Biz kime uzun ömür verirsek onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı?
1: وَمَا

0: Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ
0: Bu Kur'an ona diri olanları uyarması ve kafirlere de azap sözünün hak olması için indirildi.
1: أَوَلَمْ

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
0: Onlar kendilerine yardım edilir zannıyla Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz.
1: اَوَلَمْ

0: İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi ki o hemen apaçık bir hasım kesildi.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
0: Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve dedi ki bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?
1: قُلْ يُحْيِي

0: Sizin için yemyeşil ağaçtan bir ateş yapan odur. Siz şimdi ondan yakıp duruyorsunuz.
1: أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمُ
0: Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir.

0: Bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 182 ayettir. İlk ayette sıra sıra dizilen melekler anlamına gelen Es-Saffat kelimesinden adını alan bu sureye melekler üzerine bir yeminle başlanmaktadır. Cenab-ı Hak bu ve benzeri surelere kullarının dikkatini çekmek için insanlarca önemli görülen bazı varlıklara yemin ederek başlamaktadır. Sure içinde kıyamet ve ahiret olaylarından Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerden söz edilmekte, Allah'ın yüceliği dile getirilmektedir.
1: Bismillah.

0: Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahiy ve zikri getirip okuyan meleklere andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.
1: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbul meşariq.
0: O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir.
1: İnna zeyyennes semâed dünyâ bizînetinil kevâkib ve hifzan min kulli şeytanin mârid.
0: Gerçekten biz en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik. Onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık.

0: Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır.
1: İlla men khatifel khatfete fe etbe'ehu şihabun thaqib.
0: Ancak onlardan bir söz kapan olursa onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder.
1: Festeftihim ehum eşeddu halqan emmen halaqana inna halaqanahum min tinin lazib.
0: Ey Muhammed, şimdi sen onlara sor. Onların yaratılışı mı daha zor, yoksa bizim yarattıklarımızın yaratılışı mı? Gerçekten biz onları yapışkan cıvık bir çamurdan yarattık.
1: Bel acibete ve yeskharun ve izâ zükkirû lâ yezkurûn ve izâ râev âyeten yestesherûn.
0: Hayır, sen bu yaratılışa hayran kaldın. Onlarsa seninle alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da onu alay konusu ediyorlar.

0: Onlar, bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten biz ve önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler.
1: قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ
0: Sen de ki, evet, hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz.

0: İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltilmiş olarak bakarlar ve eyvah bize, bugün ceza günüdür derler.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Onlara işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz kesin hüküm günüdür denir.

0: Allah meleklere şöyle emreder: zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını toplayın. Onları cehennem yoluna götürün ve kendilerini durdurun. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.
1: مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ
0: Kafirlere size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır.
1: وَاَقَبَلَ

0: Emin.
1: Birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı siz bize sağdan, güvendiğimiz taraftan gelip bizi şaşırttırdınız derler.
0: Kalu.

Diğerleri de onlara şöyle derler: hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü biz azgın kimselerdik.

Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

0: Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır, o şair de değildi, Mecnun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı.
1: İnnekum lezâikul azâbil elîm. Ve mâ

Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.

0: İşte onlar için bilinen bir rızık, çeşitli meyveler vardır. Nimetlerle dolu cennetler de kendilerine ikram edilir. Onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar.
1: Yutaf

0: Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır.
1: La fiha gavlun ve la hum anha yunzafun.
0: Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekte sarhoş da olmazlar.
1: Ve

Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar.

Bana gerçekten sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Biz ölüp de toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman gerçekten cezalandırılacak mıyız? Derdi.

0: Konuşan yanındakilere, acaba siz şimdi onun halini biliyor musunuz der. Sonra bakar ve onu cehennemin ortasında görür.
1: قال

Ona der ki, Allah'a yemin ederim ki, neredeyse beni de bu duruma düşürecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasıl? Biz ölecek değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka bir şey yok muymuş? Bize azap edilmeyecek miymiş?

Şüphesiz ki bu büyük bir kurtuluş ve mutluluktur. İşte çalışanlar bu mutluluğun benzeri için çalışsınlar. İkram olarak bu mu daha hayırlıdır yoksa zakkum ağacı mı?

0: Gerçekten biz zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. O cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Kafirler ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır.
1: ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ
0: Sonra onların gerçekten bunun üzerine kaynar su karışmış bir de içecekleri vardır. ثُمَّ

0: Sonra onların dönüşü yine cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular ve kendileri de onların izleri üzerinde koşuşuyorlardı.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْاَوَّلِينَ

Andolsun ki onlardan önce eski kavimlerin çoğu da sapmıştı. Biz onlara da uyarıcı peygamberler göndermiştik. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin sonu nasıl oldu bir bak. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Onlar helak olmadılar.

0: Andolsun ki Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz de onu ne güzel kabul etmiştik. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
0: Biz sadece onun soyunu kıyamete kadar baki kıldık. Sonradan gelenler arasında Nuh için iyi bir isim bıraktık. Alemler için de Nuh'a selam olsun.

Biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızlandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk.

0: Amin.
1: Şüphesiz ki İbrahim de onun milletindendi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?
0: Fenevara.

İbrahim yıldızlara bir kere baktı ve "Ben gerçekten hastayım," dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da gizlice onların ilahlarına gitti ve "Yemek yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz?" dedi.

0: gizlice üzerlerine varıp sağ eliyle bir darbe indirdi. Kavmi putları kırılmış görünce koşarak ona geldiler.
1: Kâle ete'budûne mâ tenhitûn vallâhu halakakum ve mâ te'melûn.
0: İbrahim onlara, siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır dedi.
1: Kâlu

Kavmi, onun için bir bina yapın ve onu orada ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak düşürdük.

İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk ihsan et dedi.

0: Biz de onu yumuşak huylu bir erkek çocukla müjdeledik. Çocuk onun yanında koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim oğluna, "Yavrucuğum, ben rüyamda gerçekten seni boğazladığımı görüyorum. Düşün, bak, sen ne dersin?" dedi. Oğlu İsmail de, "Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi.
1: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ
0: Nihayet ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim onu kesmek için yüzüstü yatırdı.
1: وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدَ صَدَّقَتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Biz ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim, sen gerçekten rüyanı doğruladın. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonradan gelenler arasında onun için iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun.
1: Kedalike.

İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Gerçekten o bizim mümin kullarımızdandı. Biz İbrahim'e salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik.

0: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
1: Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz kendilerine yardım ettik de galip gelenler onlar oldular.
0: وَآتَ

Biz onların ikisine hükümleri açıklayan kitabı Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlar için iyi bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun.''

Şüphesiz ki İlyas da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti: siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin de önceki babalarınızın da Rabbi ve yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da Baal denen puta mı tapıyorsunuz?

Kavmi onu yalanladı. Bu bakımdan onlar cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç, sonradan gelenler arasında biz onun içinde güzel bir isim bıraktık.

İlyas'a selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gerçekten bizim mümin kullarımızdandı. Ve in

Şüphesiz ki Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü bir gemiye binmişti. Gemidekilerle kuraya katıldı ama kaybedenlerden oldu. Böylece kınanmış bir haldeyken onu balık yuttu.

Eğer o Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.

0: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ.
1: Nihayet biz onu hasta bir halde ağaçsız açık bir sahile attık. Onun üzerine gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Biz onu 100,000 veya daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar yaşatıp geçindirdik.

0: Ey Muhammed, sen onlara sor. Kız çocukları senin Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar şahit miydiler?
1: Ela innehum min ifkihim la yakulun veledallahu ve innehum lekazibun asfafel benati alel benin.
0: İyi bilin ki onlar uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu diyorlar. Şüphesiz ki onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş?
2: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiş.

her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum.

sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın gücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim. Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: İçim özümü yakır, çölüm öz kes.

Kaz mezarcı, kaz mezarcı. Aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü. Aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı, deri kaz. Aşkımı gömeceğim.

Yıllardır harap eden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeceğim. Mezarının başında vefasız diyeceğim. Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim.

yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometreleri, Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri ve Ermenek Mut yolunun 15 ila 39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Aksın. Reklam.
1: Radyo 7. Okul, sınav ve başarı için Arjavit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjavit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar. Arjavit, Arjavit,
2: hep ileri git. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, takip edilen, merak edilen, özlenilen Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Yepyeni bir güne başlıyoruz. Takvimimiz 4 Haziran 2026'yı gösteriyor. Günlerden de Perşembe'yi ya da Hicri takvimle 18 Zilhicce 1447. Canım ülkemin saati şu anda 7'yi 4 dakika geçiyor ve biz çok şükür yeniden beraberiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize pırıl pırıl bir günü temenni ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Nasılsınız? Allah hepinize önce sağlık versin. Sonra akıl, beden ve ruh sağlığından hiçbirini eksik etmesin efendim. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın size selamı var. 0507 977 0101 hatırlatmayı unutmayalım abi diyor. Hay hay, onu unutmuyoruz zaten. Bazen kendimizi unutuyoruz ama onu unutmuyoruz. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden öğrenebilelim, kelime kelime okuyabilelim diye. Peki, önce duamızı edelim, sonra işimize beraber bir bakalım. Ya Rabbi, sen lütufkarsın, sen merhametlisin, sen vaadinden dönmezsin, sözünden dönmezsin. Bize lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetleri eksiltme. Sadece senden isteyen ve sana kulluk edenlere de nasip et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat vesilesiyle ya Rabbi bizi ne olur bütün korkulardan, afetlerden kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı gider. Günahlarımız çok. İrili ufaklı, bilerek bilmeyerek yaptıklarımız çok. Ne olur onları temizle. Bizi derecelerin en yücesine yükselt Allah'ım. Onun vesilesiyle bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların son noktasına, en son noktasına ulaştır. Ya Rabbi, ayağımızı kaydırma, bize mukayyet ol. Evlatlarımıza mukayyet ol. Ana ve babalarımıza mukayyet ol. Yanına aldıklarına merhametinle muamele eyle. Ya Rabbi bizi hayırlı insanlarla karşılaştır. Önü ardı bir, önünde sözünde başka, ardında kafasında başka planlar kuranlarla karşılaştırma. Denk bile getirme. Sağlıkla imtihan olanlarımız var. Ne olur onlara şifa nasip eyle, onları bize bahşet, onları bize ver. Ya Rabbi helal ve temiz kazançlar, rızıklar nasip et. Önümüzde kazalar, sıkıntılar, dertler, tasalar, gerginlikler, üzüntüler varsa ne olur onu kaldır. Ve ya Rabbi zalimin zulmünü yanına bırakmadığını bize yine göster. O büyük hesap gününde bizi intikamın için memur eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
3: 7 gün 7 sabah.
2: Basından başlıklar. Yeni bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri duyurdu. İsrail ile Lübnan'ın ateşkes konusunda anlaştığına dair bir duyuru bu. Yalnız muhataplardan biri İsrail olunca anlaşmanın da içi en çok boşaltılan kavramlardan biri haline geldiği tabii ki düşünülebilir. Öyle dinleyin lütfen bunu. İsrail ve Lübnan heyetlerinin Amerika arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmelerin ardından 3 ülke tarafından yapılan ortak açıklama. İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır ifadeleri kullanıldı. Ne kadar süreyle mutabakat olur? Ne kadar süreyle katile ve işbirlikçilerine itibar edilir? Oraları lütfen siz aklediniz ve yorumlayınız. Akşam gazetesiyle başlıyoruz gazetelerdeki turumuza. Bakalım hangi haberler var. Siyasete kimse gölge düşüremez. CHP'nin derdi koltuk kavgası diyen Başkan Erdoğan açıklaması değerli dinleyiciler bu. 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu Başkan Erdoğan ve CHP'deki kavgayı uzaktan izlediklerini söyledi. Ancak Türk demokrasisinin itibarına kimsenin gölge düşürmemesi gerektiğini kaydetti. İran merkezli bir kriz ise Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Enerji arz güvenliğini, egemenliği ve milli güvenlik meselesi şekliyle yorumluyor muhatapları değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi, biliyorum bazen hani onun dışında gelişme yok mu yahu diyorsunuz ama inanın ilk üçe giriyor. Yani ne yapıp yapıp Cumhuriyet Halk Partisi gündemin ilk üç sırasına oturuyor. Uzunca bir sürede öyle olacak gibi gözüküyor. CHP'de arınma kurulu, CHP'li tüm belediyeler Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla atılacak etik kurul tarafından denetlenecek, kurulacak olan etik kurul tarafından. Komisyonlardan biri FETÖ, diğeri yolsuzlukları araştıracak. Komisyonların raporları doğrultusunda suç unsuru tespit edilen dosyalarsa savcılığa taşınacak. Bu arada 9'unda grup var, 11'inde de parti meclisi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü grup toplantısında konuşacağını, parti meclisinin de 11 Haziran'da toplanacağını söylüyor. Yani Kemal Bey grup toplantısını da, partisinin meclis grup toplantısını da, ayın 11'inde de parti meclisi toplantısını da yine genel başkan hüviyetiyle, kimliğiyle birlikte uzunca bir aradan sonra ilk kez gerçekleştirecek hepinizin dikkatine. Yeni partinin hazır olduğunu açıklayan isimse Özgür Özel. Alamazsak yıkarız. Özgür Özel CHP'yi parçalama planını sonunda itiraf etti. Zaten yeni bir parti var dedi CHP'li Özgür Özel. Olacak ve olmalı da o tamam dedi ve bölünme sinyali verdi. Yani koltuk uğruna her şey mübah oluyor mu? Görüntü o. Yani görüntü ve mübah olduğu yönünde bir ifade sevgili dinleyiciler gazetelerde yerini almış. Peki diğer haberleri de özetleyelim. Süresiz nafaka Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi Medeni Kanun'daki süresiz nafakaya ilişkin başvuruları bugün değerlendirecek ve karara bağlayacak değerli dinleyiciler. Ömür boyu süresiz nafaka zulümdür. Yani kadını ya erkeğiyle evlilik birlikteliğinin istenmeyen helaldir malumunuz. Gerçekleşmesi halinde ömür boyu diye devam eden bir karar gerçekten zulümdür. Bunun düzeltileceği anlaşılıyor en nihayetinde. Yere batan bu ay ücretsiz, vakıflara devredilen yere batan sarnıcı 6 Haziran'da ziyarete açılacak. Giriş vatandaşa bu ay ücretsiz olacak. Sonrasında da müze kartlar geçilecek, kullanılacak. En son yerli vatandaşa 350 lira gibi fiyatlarla yere batan sarnıcı gezilebiliyordu, ziyaret edilebiliyordu. Yani arkadaşınızla gittiniz, ne bileyim eşinizle gittiniz, evlatlarınızı götürüyorsunuz. Bak evladım burası diye başlayan bazı cümleler kuracaksınız. Adam başı 350 liralardan açılıyordu kapı. Şimdi bu ay ücretsiz. Soykırımcının ezan alerjisi, katil İsrail'in aşırı sağcı iç güvenlik bakanı Ben Gvir ezanın sesini kesmek için bir yasa tasarısı hazırladı. Komisyon da bunu onayladı. Soykırımcı katil bakan yeter artık uyumak bile mümkün değil bunu değiştireceğim diyerek İsrail meclisine sunulan cami hoparlörlerinden ezan okunmasını yasaklayan yasa teklifinin propagandasını yaptı değerli dinleyiciler. Herhalde bütün dünya olanı biteni ve ne anlama geldiğini kavruyordur. Bu arada Yahudi gençler İsrail'den kaçıyor haberini Yeni Akit vermiş. Yıllardır yurt dışındaki Yahudileri konut ve finansman desteğiyle İsrail'e taşıyan Tel Aviv'de alarm zilleri çalıyor. İsrail Meclisi Araştırma ve Enformasyon Merkezi'nin hazırladığı rapora göre ülkeyi terk edenlerin sayısı artarken gidenlerin yaklaşık yarısını genç nüfus oluşturuyor. İsrail'in katliam politikalarını benimsemediklerinden midir? Yoksa bundan uzakta bir yerde rahat yaşamak istediklerinden midir? Bilinmez. Oraları biraz flu, karışık ama terk ettikleri ortada. Yılda 14 milyon ton gıda çöpe gidiyor canım ülkem Türkiye'de. Bir tarafta zor geçinme gerçeği var, bir tarafta fiyat terörizmi var, enflasyonla mücadeleyle beraber o ortada ama Türkiye'de her yıl 14 milyon ton gıda çöpe gidiyor. En çok israf edilen gıdaların başında ekmek geliyor, taze meyve ve sebze geliyor maalesef. Hani yapamadığımız, her gün tüketmekten asla bıkmadığımız, aslında bir zaruret olan ekmek başta olmak üzere taze ve meyveyi yılda 14 milyon ton haliyle çöpe atıyoruz. Büyük vebal, çok büyük vebal. İsrafın temel sebebi gıdaların bozulması. Çok alarak, dolaba tıkarak, göz açlığına kurban olarak onları satın alıyoruz. Doğal olarak faturalarda şişiyor, büyüyor. En nihayetinde de çürüyor. Tüketilemediği için çürüyor. Bazen bu sizin buzdolabında, bizim buzdolabında oluyor. Bazen marketin reyonunda, buzdolabında oluyor. Son kullanma tarihine kadar bekleniliyor. Ardından da çöpe, konteynerlere dökülüyor. ne öyle indirimle veriliyor ne bila bedel, yani bedelsiz olarak veriliyor. Asla böyle şeyler yok. Çöpe atarız ama bedelsiz vermeyiz. Kötü özellik kazandık. Peki, diğer haberlere bakalım. Reha Muhtar öldü. Başörtüsüne karşı çok çetin bir mücadele vermişti. Başörtüsü karşıtıydı. 28 Şubat sürecinde yasakların en yoğun olduğu dönemde vesayetin sözcülüğünü de yapmıştı Reha Muhtar. Hatırlayanlar bilir, yaşayanlar bilir. Gazel okuyanlar bilmez. Yaşayanlar, dışarıdan buna tanık olanlardan çok daha farklı hissettiler o süreci. 28 Şubat sürecini. Hayatı değiştirilen, kaydırılan insanlar var hiç şüphesiz. Ve aynı şekilde ülke başörtülülere kalıyor diyerek dert yanıyordu o dönem ekranlarda Reha Muhtar. Şimdi bu dünya yolculuğunu tamamladı. Defterde ne yazıyor? Artısı, eksisi, iyisi, kötüsü, nerede durdum, nereden kalktım, nereye gidiyorum? Mesele bu. Artık buradaki imtihan süreci bitti. Sonra karnelere bakılır. Karnelerden de sonuca ulaşılır. Milim de şaşmaz ha. Milim şaşmaz. Diriliş postasında neler var? Borçla ayakta duran dev Amerikan ekonomisi çöküşe doğru yürüyor. Devlet borcu tarihi zirveleri görmüş, bütçe açığı kontrolden çıkmış. Hane halkı ise günlük yaşamı giderek daha fazla kredi kartlarıyla çevirmeye başlamış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'ın büyüme diye pazarladığı tablo gerçekte üretimden çok borca yaslanan kırılgan bir ekonomik düzeni gösteriyor. Konut piyasası yüksek faizlerin altında ezilirken tüketici harcamaları da gelir artışından çok borçlanmayla devam ediyor. Yani Amerika'nın sorunu geçici bir dalgalanma falan değil. Borç, faiz ve tüketici kırılganlığı üzerinden büyüyen yapısal bir çöküş riskiyle karşı karşıya Birleşik Devletler, değerli dinleyiciler. Bunlar daha iyi günleri. Ümit ediyoruz bir milat olsun bu haber ya da benzer süreçler milat olsun ve hesabı sorulsun. Biz de görelim, yani şu kuru kafa başta olmak üzere o şımarıklığın, bu kibrin yerle bir olduğu anı, günü beraber görelim. Bu arada çok sayıda mesajın geldiğini de fark ediyoruz. 0507-977-0101 çalışıyor. Sabahın bu saatinde mesaj mı gelir kardeşim yayınlara diyenler için? Öyle bir geliyor ki bir gün sizi misafir edeceğim. Yani gelin görün diyeceğim ya da başka şekilde bunu size göstereceğim efendim. Dünyanın her yerinden hem de mesajlar geliyor. Sabah gazetesi: bu takımla final oynarız. 2002'de Türkiye'ye dünya üçüncülüğünü yaşatan teknik direktör Şenol Güneş 2026 öncesinde hayli iddialı konuştu. Kaliteli ve güçlü bir kadromuz var. Yine yarı finali görür, hatta finali de oynarız. Montella'ya ve bizim çocuklara ben güveniyorum diyor Şenol Hoca. Ağzından da bal damlıyor. İnşallah diyelim, devam edelim. 20 yıllık cinayetin sırrı DNA ile çözüldü. Samsun'da 2026'da dere yatağında bulunan kadının kimliği belirlendi. Polis 3 kişiyi yakaladı. Bafra'da 20 yıl önce bulunan kadının cesedi kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilmişti. Cesedin kaybolduğunda 27 yaşında olan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu öğrenildi. Polis 3 şüpheliyi de gözaltına almış durumda değerli dinleyiciler. Enerji arzı güvenlik meselesidir diyen Başkan Erdoğan'ın açıklamaları yine burada var. Hadi gidelim Beştepe'ye ve yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış törenine gidelim. CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi Erdoğan. CHP'nin tek gündeminin koltuk kavgası olduğunu söyledi.
0: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var.
4: CHP'de yaşananları bu sözlerle özetledi. Güvenli takip mesafesinden izliyoruz dedi.
0: Bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenindeydi. Mutlak butlan kararı sonrası karışan CHP ile ilgili konuştu. Partideki herkesin bir gün hedef tahtası olacağını vurguladı.
0: Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak.
4: Erdoğan, CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'in hakaretlerine de yanıt verdi. Asla muhatap almıyoruz dedi.
0: Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında geldiği noktayı da anlattı. Dışa bağımlılığı sıfıra düşürmeyi hedeflediklerini vurguladı.
0: Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır.
4: Erdoğan konuşmasının ardından yenilenebilir enerji yatırımlarının açılışını yaptı.
2: Elinden pamuk şekeri alınmış karikatür tip benzetmesi de hayli zaman medyada yer alacak ya da kullanılacak gibi. Birileri iyi tanımlamış, durumu iyi tanımlamış. Peki, beyin sisi diye bir gerçek var, hiç duydunuz mu bilmiyorum. Odaklanma zorluğu, hafıza problemleri, okuduğunu anlamamak gibi göstergeleri var. Yani bir şeye böyle tam anlamıyla kendinizi verememek, oraya konsantre olamamak, hatırlayamamak, neydi ya ben dün öğlen ne yemiştim, Allah Allah, uzun uzun düşünmek, okuduğunu anlamamak, bir daha okumak, ne demek istiyor bu cümle, bu kelime neydi, okuduğunu anlamama hali. Bu beyin sisi diye tanımlanıyor ve bu tablo milyonların ortak derdine dönüştü. Yaşam şeklimiz, hastalıklarımız, beslenme şeklimiz, hücumuna uğradığımız haberler ya da mağdur olduğumuz gelişmeler, yapay zekanın bundaki etkisi, elektronik oyuncakların, emziklerin buradaki faktörü, her biri işin içerisinde, en nihayetinde de bir sağlık problemi. Maalesef öyle. Ankara-İstanbul arası yeni yol, süper hızlı demiryolu projesine paralel yeni bir otoyol inşa edilecek. Akyazı'dan Ankara'ya 276 kilometrelik bir otoyol çalışmalarına başladık dedi Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Diğer projeleri de anlattı. Modern Hicaz demiryolu için Halep'e bir hat bağlayacağız. Nihai hedef bunu okyanusa kadar uzatmak ve Hürmüz'e alternatif oluşturmak diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük planlar gerçekleştiriyor. Bunları bir kısım aleni olarak duyururken bazı kısımlarını yürütüyor. Kendi planı ve programı dahilinde arka planda yürütüyor, yürütsün. Böyle de yapmak zorunda. Öğrenmeyi bırak, bilgini pekiştir. LGS'ye sadece 9 gün kaldı. Yüz binlerce 8. sınıf öğrencisiyle aileleri çok stresli. Uzmanlara bu süreçte ne yapılmalı diye sorulmuş. Cevaplar şöyle: yeni konu öğrenmek yerine bildiklerini güçlendirin. Her gün sınav saati olan 10'da deneme testi çözün. Netlerinizi kimseyle kıyaslamayın. Bu çok önemli. Komşunun oğlu, teyzenin kızı, amcanın evladı diyerek cümlelere başlamayın. Çünkü ters tepki yapıyor. Ters tepki. Fenerbahçe'de forvet çılgınlığı var. Pazar günkü seçim öncesinde Fenerbahçe'de adeta golcü çılgınlığı yaşanıyor. İki başkan adayı çok önemli yıldızlarla söz kesmiş durumda. Aziz Yıldırım, Vedat Muriç'le el sıkışırken Hakan Safi, Luis Suarez'i bitirmek üzere sevgili dinleyiciler, Lewandowski diyenler de var. Her şey herkes tarafından söylenebiliyor. Dünyanın göz bebeği Arda Güler, Lamin Yamal, sıralamada dikkat çeken isimler. Diğer çocuklarımız da, millilerimiz de az buz parlayacak gibi değiller. İşin hem şeref tarafı var, milli formayı taşımak ve temsil etmek adına, başarılı olmak adına, hem de bir de vitrin tarafı var, kabul edelim, kariyerleri adına. Bunun için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Milli enerjiye 6 milyar dolarlık güç diyor Takvim gazetesi. Rüşvet vekili diye bir haber var. İl başkanlarına meclis sözü verdi CHP'nin Manisa milletvekili Özgür Özel. 81 il başkanına seni vekil yapacağım diyerek söz verdiği iddiası var. Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınırsa siyasi itaatsizlik yapmalarını istediği de ileri sürülüyor CHP Manisa milletvekili Özgür Özel'in. Özel'in bu hamlesiyle 81 ilde sokakları karıştırmayı hedeflediği dediğine dair de diğer iddialar dikkat çekici. Yeni parti iddialarını kabul etti Özgür Özel. Şöyle dedi: zaten yeni bir parti var, İkinci bir parti daha hazır etmek lazım. Özgür Özel hakkında fezleke hazırlanması ya da dokunulmazlığının kaldırılması ihtimaline ilişkin bir soruya da cevap verdi.
4: Manisa milletvekili Özgür Özel, CHP grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yeni parti senaryosuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
5: CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir kararlılığımız, başlangıcımız yok. Ancak olağanüstü siyasi senaryolara karşı alternatiflerin değerlendirilmesi gerekiyor. Zaten yeni bir parti var. Bunu bir felaket senaryosu için düşündük. Örneğin mutlak butlan kararı verilir ve ardından baskın seçime gidilirse ya da partinin seçime girme yeterliliği tartışmaya açılırsa, o zaman yeni bir parti yoksa büyük bir şok yaşanabilir. Ama yeniden söylüyorum, CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir kararlılığımız ve dilimiz yok.
4: Siyasi mücadeleyi her koşulda CHP çatısı altında sürdüreceklerini belirten Özel, dokunulmazlığının kaldırılması ihtimali ve hakkındaki fezleke iddialarına ilişkin soruya da yanıt verdi.
5: Kendimle ilgili bir endişem yok. Kendisiyle ilgili endişe duyan birisi zaten CHP genel başkanlığına soyunmaz. Ancak Türkiye'de çok partili siyasi yaşamın geleceği ve kamu düzeni açısından endişelerim var.
4: Özel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını fark edemediği için partililerden özür dilemesini de değerlendirdi.
5: Bu suçlamanın yöneltilebileceği son kişilerden biriyim. Kemal Bey için bir şey diyemem. O gizli özne olarak söyledi. Bunu dile getirenlerin aciz içinde olduğu görülüyor. Yakacak mermi kalmamış, tüfeğinin kabzasını yakmaya çalışıyorlar.
2: Devam edelim. Afrika sıcağı kapıda. Türkiye Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sıcaklık bir hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olacak. Sağlığınıza dikkat edin. Sıcak çarpması ihtimali, riski var. Öyle ara mevsimler maalesef ki hızlı bir şekilde bizi terk etti. Birden sıcaklar, birden soğuklar geliveriyor. Üstelik bunu saatler içerisinde yapıyor. Öyle uzun uzun aylar içerisinde değil. Şaşırıyoruz. Hani ne yapacağımızı, ne giyeceğimizi, nasıl yürüyeceğimizi, nasıl tüketeceğimizi şaşırıyoruz. Sağlığınıza dikkat edin. Yok yerine konabilecek bir zenginlik. 2 yılda 3000 kilometre hızlı tren hattı, Ulaştırma Bakanı'nın verdiği bilgiler içerisinde. Polat'a tatilde çete kurşunu dünün dikkat çekici gelişmelerinden biriydi. Dilan Engin Polat çiftine kaldıkları otelde saldırı gerçekleşti. Korumaları olan kuzenleri öldü. Çeşme Alaçatı'da tatil yapıyordu Polat çiftinin ve kaldığı otelin önünde tam 6 saat bekledi. 23 yaşındaki S.A. otelden ayrılmaya hazırlanan çiftin koruması ve kuzenleri olan Can Polat'a silahlı saldırı düzenledi. Silah önce tutukluk yaptı. Tetiğe peş peşe dokunan saldırgan 4 çocuk babası Can Polat'ı orada öldürdü. Saldırgan yakalandı. Daltonlar çetesi sosyal medyadan enerji paylaşımlarını yaptı. Değerli dinleyiciler, Dilan Polat olay anında Instagram'dan canlı yayın açtı. Ambulans ve polis için yardım istedi deniyor. Çete kurşunu Akşam gazetesinde yerini almış. Daltonların enerji paylaşımları da hayli manidar. Peki, 140 yeni mahkeme kuruluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 140 yeni mahkemenin kurulacağını açıkladı. Yeni mahkemeler arasında çocuk ağır ceza da bulunuyor değerli dinleyiciler. Trakya'dan Yunanistan'a feribot gidecek. Edirne'nin Enez ilçesinden Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. İlk seferler Semadirek ve Taşoz adalarına yapılacak. Seferler geçici gümrükleme limanından karşılıklı olarak gerçekleşecek. Edirne valisi Yunus Sezer hattı bu sezona yetiştirmeyi hedeflediklerini dillendiriyor. Yazlıkçılar Ege'ye kaydı. Yazlık bölgelerde konut fiyatları daha da kontrollü olsa da artışı sürüyor. Bölgelerde yıllık ortalama fiyat artışı %20'yi aştı. Piyasada Bodrum liderliğini koruyor. Yerli turistin talep artışı yüksek olan Kuzey Ege'de de yükseliş var. Bu hatta Ayvalık, Edremit Körfezi ve çevresi daha erişilebilir yazlık arayanlar için iyi alternatif oluşturmaya devam ediyor. Peki, böyle bir dünya da var yani. Hani nereye kayalım, hangi bölgede bulunalım, yazlığı nereden satın alalım, nerede, hangi şartlarda yaşayalım planlamaları yapanlar da var. Zenginlik ayıp değil. Yani meşru yoldan helaliyle kazanıldıktan sonra gayet tabii bütün bunlar da insana yaraşır. Tercihlerdir ve haklardır, gayet tabii öyle. Ama dediğim gibi meşru yoldan kazanımların tümünü kastederek söyledim. Bir dilim 427 lira olur mu? Türkiye'nin en önemli ulaşım merkezlerinden İstanbul Havalimanı bu kez bir işletmede kaydedilen tatlı fiyatlarıyla gündemde. Sosyal medyada yayılan videoda baklavanın tek bir dilimine istenen 8 avro. Yaklaşık olarak 427 lira tüketicilerin tepkisini çekti. Bir kare baklava. Sadece o kadar. Yani bir dilim. 8 avro. 427 lira. Sosyal medyada tepkilerin büyümesinin ardından baklava fiyatlarının izi sürülmüş. Gazeteci arkadaşlarımızın da işi hiç kolay değil. İz sürüyorlar sürekli. Bir dilim 427 lira olur mu? Olmaz. Fiyat terörizmi, etiket terörizmi olur mu? O olur. Serbest piyasada çift dal mı olur mu? O zaten olur. Oldu ve olmaya devam ediyor maalesef. Sevgili dinleyiciler, A milli takım acayip güzel karşılandı. Milli futbol takımının Dünya Kupası serüveni başladı. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan Ay Yıldızlı ekip özel uçakla Florida'ya iniş yaptı. Kafileyi Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinoğlu karşıladı. Millilere taraftarların da desteği vardı.
4: Milli takımın Dünya Kupası serüveni başladı. Türk taraftarlar coşkuyla karşıladı. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A milli futbol takımı Amerika'ya ulaştı. Ay Yıldızlı ekibi taşıyan ve İstanbul'dan havalanan özel uçak Florida'ya indi. Kafileyi Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinoğlu karşıladı. Milliler otobüslerle konaklayacakları otele geldi. Futbolcular Türk taraftarları selamladı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu güzel yolculuk yaptıklarını söyledi. Otel çevresinde bekleyen taraftarlar Türk bayraklarıyla karşıladı millileri. Türkiye tezahüratları yaptı. Milli takım 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'ya hareket edecek. Dünya Kupası'nda Amerika, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuvada ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı oynayacak.
2: Çok şanslıyız, bunu ünlemle söylüyorum. Trump Ankara'ya geliyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine bizzat katılacağını bildirdi. Rubio, Ankara'daki zirvenin muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum diyor. Bu arada Amerika ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla Körfez'de tansiyon yeniden yükselmiş vaziyette. Trump ise müzakerelerin hafta sonu yapılabileceğini, uranyumu almaya çok yakın olduklarını dillendiriyor. Bugüne kadar değişik fıkralarla, değişik tutarsızlıklarla gündeme gelen Birleşik Devletler'in sarışını Donald Trump yeni hikayeler ve fıkralar anlatmaya devam ediyor. O yüzündeki pişkin gülümsemeden de hepinizin haberi var. Türkiye yük değil zenginliktir dedi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Finlandiya'ya resmi bir ziyaret yaptı. Finlandiya parlamentosunda konuştu. Avrupa ve küresel sisteme ilişkin Türkiye'nin Avrupa Birliği için bir yük değil de geleceğin teminatı olduğunu söylüyor. Bu arada saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. Manşetleri, sürmanşetleri şimdilik noktalayalım. İlk mesaj, ilk 30 dakikada kimden ve nereden öğrenmenin vakti geldi. Ve aleyküm selam diyelim Ankara'dan Muhammed Bey'e. Muhammed Emin, ona da sevgiler ve gününüz aydın olsun. Gönülden amin diyoruz demiş. Eksik olmasın duanıza. Sabahın bu saatinde işe giden herkese de Allah'tan kolaylık diliyorum. Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimize de Allah yardım etsin diye de ekliyor. Güzel mesajdı. Çok teşekkürler diyelim Muhammed Bey'e. Sizin de mesajlarınız var. Onları da görüyorum. Onlar da daha sonra.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Kasaları ve Migros uygulamasında.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emekliliği.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Bir reklam.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Arkebit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arkebit, Arkebit, hep ileri git.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: %47'yi gösteriyor, hatta şu anda da %49'a yükseldi. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı %49 seviyesinde ki saat 7.34. Bakalım ayrıntı nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde de Anadolu'ya geçişlerde de trafiği açık diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini de yine yoğun arterler içinde zikredelim ama bu kadar değil. Devam edelim. E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, yine E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar olan kısım, Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, O3'te Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar ve TEN'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar da giderek artan yoğun trafik var. Basın Ekspres'te Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar ve Mahmut Bey Batı çıkışına kadar yoğun akıcı seyrin devam ettiğini görüyoruz ama Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar da durum öyle yoğun akıcı. Bütün bunlardan haber veriniz olsun. Allah'tan Radyo 7 var. Radyo 7 trafiğin olduğu her yerde İstanbul başta olmak üzere çok iyi gider.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Orta Doğu'daki belirsizlik küresel lojistik hatlarını derinden sarsıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu önemli açıklamalar yaptı. Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli geminin bulunduğunu ve bölgedeki hava tahliyelerinin tamamlandığını dile getiren Bakan Uraloğlu, Hürmüz'e alternatif olacak dev bir kalkınma yolu projesinde son durumu da paylaştı.
9: Orta Doğu'daki gerilim, küresel ticaretin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nı yeniden dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. Bölgedeki kriz süreci Türkiye tarafından da çok yakından takip ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bölgedeki Türk gemilerinin son durumuna ilişkin kritik verileri paylaştı. Bakan Uraloğlu, Boğaz'da mahsur kalan ve çıkış bekleyen gemilerin olduğunu açıkladı.
10: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden iki tanesinin çıkma talebi yok. Hani enerji gemileri vesaire. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz esasında.
11: 7 geminin çıkma talebi var o zaman.
10: Evet, 15 gemiydi esasında, bu rakamlara düşmüş durumda. Dolayısıyla süreci yakından takip ediyoruz.
9: Orta Doğu'daki savaş ortamı sadece deniz ticaretini değil, hava ulaşımını da vurdu. Bölgede güvenlik risklerinin artması üzerine Türk Hava unsurlarının tahliye süreci de hızla tamamlandı.
10: Savaş hasabıyla Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık ve dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil.
9: Hürmüz'deki bu tıkanıklık Türkiye'nin küresel ticareti sunduğu alternatif rotaların önemini bir kez daha kanıtladı. Irak'tan Türkiye'ye uzanan devasa koridor, yani kalkınma yolu projesinde artık imza aşamasına gelindi.
10: Irak'ın Basra Körfezi'ndeki limanından başlayıp 1200 kilometrelik bir hatla Türkiye sınırlarına gelen otoyol ve demiryolu. Enerji ve iletim hatlarının da buraya entegre edilebileceği, oradan da Türkiye sınırlarına girip 3 denize, Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz'e ve aynı zamanda da Avrupa'ya bağlanacak bir hattan bahsediyoruz. Projede neredeyiz? Proje bitti diyebiliriz. Hani projelendirilmesi bitti diyebiliriz. Finans noktasında mutabık kalınmış bir süreçteyiz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye olarak uluslararası bir finansmanla bu işe girelim noktasında. Artık bundan sonra hani kazmanın, finansmanın temin edilip kazmanın vurulması aşamasına gelmemiz gerekir. Ama kriz anlarını yönetmemiz gerekiyor. Bakın, eğer biz bu projeyi bugün bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu. Modernizasyon demiryolu, bu yalnız çok daha taze. Esasında kalkınma yolunun çok daha geçmişi var. Her iki projeyi de bugün işler halde olduğunu düşünelim. Hürmüz'ü bu kadar dünya konuşmuyor olurdu.
8: Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. Ankara-İstanbul arasında yeni yoldan da bahsetti Ulaştırma Bakanı. Süper hızlı demiryolu projesine paralel yeni bir otoyolun inşa edileceğini dillendirdi. Akyazı'dan Ankara'ya 276 kilometrelik bir otoyol çalışmasına başladıklarını söyledi. Az evvelki açıklamalarına ek olarak. Yollar yürümekle aşılmaz derdi bir siyasi kimlik. Bazıları yürüyerek, bazıları sıraya girerek, bazıları uçakla, bazıları vapurla. Yunan savunmasına Türk turist desteği. Bunu ünlemle söylüyorum efendim. Türkiye gazetesinde haber var. Zira aynı kanaatteyim. Ucuz tatil yalanına inanıp Ege'deki adalara giden 2 milyon Türk 750 milyon dolar para harcıyor. Ege'deki adalara giden 2 milyon Türk 750 milyon dolar para harcıyor ve bu para Yunan'ın sahil bütçesinin %10'una denk geliyor. Yani Yunanistan'ın geliştirdiği politik argümanların desteğinin %10'unu bizden giden, Türkiye'den giden kişiler sağlıyor. İsrail'le askeri ittifak yapan Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de tahriklere imza atarken her yıl 2 milyon Türk tatil için Yunan adalarına gidiyor. Atina'nın bedava tatil vaadiyle yanına çektiği Türk influencerlar, Yunanistan ucuz algısıyla göz boyuyor. Bu masala inanarak adalara koşanların yüksek fiyatlarla karşılaşıp bütçeleri sarsıldığı da ortada. Türklerden her yıl 750 milyon dolar kazanan Yunan, bu dövizle de düşman gördüğü Türkiye'ye karşı silahlanıyor. İki kişilik bir aile, yani işte beyefendi, hanımefendi, aracı kurum ve seyahat sigortası feribot bileti için yaklaşık 12 bin Türk lirası ödüyor o adalara gidebilmek için. Konaklama, yemek masrafları da eklenince buna maliyet Türkiye'deki tatilden daha pahalıya mal oluyor değerli dinleyiciler. Yurt dışına tatil aşkıyla iskelelerde saatlerce bekleyen Türkler, Yunan adalarına ulaştıklarında akmayan musluklar ve kirli otel odalarıyla hayal kırıklığı yaşıyor. Ama reklamlar böyle değil. Reklamlar bambaşkaydı. Sen ona aldandın. Yaşa şimdi diyesi geliyor insanın. Madem öyle, yine turizmden devam edelim. Plajlara kırmızı hat. Kasım'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e hazırlanan Antalya, çevreyle ilgili önemli bir adım atıyor. Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta sigara yasaklanıyor. Yasak yarın uygulanmaya başlanacak. Sigara yasağı valilik koordinasyonunda yürütülen Mavi Akdeniz inisiyatifi kapsamında alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, COP31'e örnek olabiliriz diye düşündük. Artık dünyada turizm güneş ve denizden ibaret değil. Çevre duyarlılığı ve doğaya saygı da tercih sebepleri arasında. Biz de Antalya'nın bu konudaki hassasiyetini göstermek istiyoruz dedi. Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin ise çocukların sigara dumanına maruz kalmadığı, ailelerin rahat ettiği, izmaritlerin denize ulaşamadığı sahiller oluşturmak istediklerini söylüyor. Pilot proje olan 4 plajdaki sigara yasağı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde uygulamaya girecek. Sigara yasağının tüm sahillerde yaygın hale getirilmesi de planlanıyor değerli dinleyiciler. Yarından başlayarak Lara, Belek, Beach Park ve Çamyuva plajlarında sigara içilmeyeceği hatırlatılıyor değerli dinleyiciler. Vallahi örnek olmasını temenni ediyoruz. Çünkü dışarıda otobüs durakları başta olmak üzere son nefese kadar sigara izmaritini sömüren, ardından toplu taşımaya dahil olan ve büyük rahatsızlığa neden olan, yanında durulmayacak cinste kokular yayan, suyla sabunla, ne bileyim, deodorantla vesaire arasında ciddi mesafelerin aylara denk geldiğini düşündüğümüz binlercesi var. Bunu yapmaya da asla ve kata hakkınız yok ya da hakları yok. Peki devam edelim. Dünya Kupası nedeniyle bir alarm var ama bu sağlıkla alakalı Ebola alarmı. 2026 Dünya Kupası'nda önemli adreslerden biri Amerika Birleşik Devletleri, havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurmaya hazırlanıyor. Kongo ve Uganda'da 349'dan fazla kişinin ölümüne neden olan Ebola virüsü Amerika'yı harekete geçirdi. Beyaz Saray'da açıklama yapan direktör Mehmet Öz, turnuva süresince yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola'ya yönelik test ve tarama ekipmanlarının hazır bulundurulduğunu dile getiriyor. Hazır bulundurulduğunu. Bu arada milliler de Amerika Birleşik Devletleri'nde antrenmanları da başladı. Milli oyuncular Arda Güler ve Kenan Yıldız dünyanın en değerli futbolcuları arasında gösteriliyor. Ben hani baştan yapılan bu övgülere karşı dikkatli ve tedbirli olalım. konsantrasyonumuzu yitirmeyelim. Lüzumundan fazla eski lunaparklarda mevcut idi. Dev aynalarına bakmayalım niyetindeyim. Sonra o olmadığımız haliyle bizi gösterir. Sonra kendimizden geçebiliriz diye endişeliyim doğrusu. Psikolojimizi bozuyorlar ama. Yapmayın. Efendim gençlerin yeni sırdaşı artık bir arkadaş. Bir mahalledeki delikanlı genç kızımız değil, bir abisi bir ablası değil, yapay zeka. Bu uygulama üzgün olduğunda, öfkelenildiğinde, yalnız hissettiğinde telefonunu açıyor genç tarafından ve derdini algoritmalara anlatıyor, yani makinalara. Peki gençler neden bir insan yerine yapay zekayı tercih ediyor? Uzmanlar bu durumun yeni riskleri de beraberinde getirdiğini söylüyor. Dinleyin.
3: Canı sıkıldı, telefona sarıldı, derdini anlattı, sırrını paylaştı. Belki de psikolojik bir problemi olduğunu düşünüp ona çözdürmeye çalıştı. Ancak karşısında bir insan yoktu, bir yapay zeka vardı. Birçok genç günümüzde tam olarak bunu yapıyor.
4: Son zamanlarda gençlerin kendilerini gergin, öfkeli ya da üzgün, hatta mutlu hissettiklerinde bile yapay zeka robotlarıyla sohbet ettiklerini çok duyar hale geldik.
3: ABD merkezli araştırma kuruluşu çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Sonuçlara göre her 5 gençten biri psikolojik destek almak için yapay zeka sohbet robotlarını kullanıyor. Tehlike ise oldukça net, gerçeklik algısının bozulması.
4: Özellikle ergenlik döneminde başlayan onay alma isteğinin gerçek bir insan olmayan, gerçek duygulara sahip olmayan, gerçek duyguları yansıtmayan yapay zeka robotları tarafından bu sohbetin devam ettirilmesi elbette ki gençlerin gerçeklik algısında da bozulmalara sebep olabilir.
3: Üstelik çoğu bunu gizli yapıyor. Yapay zekayı terapi amacıyla kullananların %63'ü bunu kimseye söylemiyor.
4: Nitekim insan ilişkileri, sosyalleşmek, onay alma isteği psikolojik ihtiyaçlarımızdandır ve bunun gerçek insanlarla karşılanması elbette ki yapay zeka robotları tarafından karşılanmasına çok daha sağlıklıdır.
8: Gerçek insan refleksinin duygusunun yerini makinenin almasını beklemek gerçekten aklı evvel bir tercih. Ümit ediyoruz ki daha makul tercihler yapabilelim. Halimizden, ifademizden, sesimizin renginden, tınısından, vurgusundan, gözümüzün bakışından, cümlelerin çıkışından, üzerine yüklediğimiz manalardan, imalardan anladığımız eşi, dostu, arkadaşı Allah hepimize nasip etsin yani. Amin tabii, amin. Kahramanmaraş'ta dün yine korktuk maalesef. Asrın felaketinde çifte depremle sarsılan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 13.12'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 12.46 kilometre derinlikte olduğu ifade ediliyor. Vali Mükerrem Ünler olumsuz bir durumun bulunmadığının altını çiziyor. Maalesef deprem gerçeğinin göbeğinde kalmaya devam ediyoruz. Yaşamaya da devam ediyoruz. Gelmiş, geçmiş, bitmiş ve gitmiş olsun niyansını da dillendirmeden şuradan şuraya hareket etmiyoruz. Botoks yaptırdı. Göz kapağı düştü. Şimdi şikayetçi tabii. İstanbul'da 3 ay sonra düğünü var İdil'in, İdil Keten'in. Botoks yaptırdı. Daha güzel olayım dedi. Düğünümde öyle görüneyim dedi. Bir kez olacak dedi. En iyisi olsun dedi. Maalesef göz kapağı düştü. Gözün normale dönmesinin en az 6 ay süreceği ifade ediliyor. Botoks, estetik operasyonlar, ameliyatlar, birbirine benzeyen insanlar, burunlar, tavırlar, yüz ifadeleri, jestsiz, mimiksiz bakışlar, endam görüntüleri, fizik özellikleri orijinal değil. Çekici değil, güzel hiç değil, basma kalıp gibisiniz. Yani birer ambalajlı kutudan ibaretsiniz. Hiçbiri birbirinden farkı olmayan görüntüler içerisinde. Yani bir tür dolandırıcılığa da uğruyorsunuz işte bu trajik hadisede gözüktüğü gibi. Efendim dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 17 il yürütülen operasyonlar var. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 503 şüpheliden 261'i tutuklandı.
12: Şafak vakti düğmeye basıldı. 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerinin inlerine girildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonda vatandaşı canından bezdiren şebekeler çökertildi. Şebekelerin yöntemleri farklı, amaçları aynıydı. Kimi kendisini kamu veya banka görevlisi olarak tanıttı, kimi sahte siteler üzerinden araç kiralama ilanı verdi.
9: Hatta güzellik merkezlerinde vatandaşa fahiş bedelli sözleşmeler imzalatanlar ve iş bulma vaadiyle umut tacirliği yapanlar bile vardı. Şebekenin vatandaşı tam 985 milyon 507 bin lira dolandırdığı saptandı. MASAK raporları ise vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Şüphelilerin banka hesaplarında tam 1 milyar 135 milyon liralık suç geliri işlem hacmi tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 503 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adalet karşısına çıkarılan şüphelilerden 261'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 242'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
8: Çok mesaj var sizden tarafımıza ulaştırılan. Her biri için de teker teker teşekkürler. Bazıları pozitif açıdan bakmış, bazıları negatif açıdan bakmış. Her birine saygı duyuyoruz efendim. Dikkatimi çekti az evvelki haberle ilgili olarak diyor dostlarımızdan biri gönderdiği mesajında. Ve aleyküm selam diyelim. Hani şu Yunanistan'ın sahtekarlığına işaret eden haber var ya, Gaziantep'ten Osman Bey o mesajı bize gönderiyor. Sadece Yunanistan'ın sahtekarlığı problem değil. Yani işte akmayan sular, fiyatların 2'ye 3'e katlanması, Türkiye piyasasını geride bırakması, bizdeki bazı turizm işletmecilerinin de Yunanistan'ı aratmayacak mantığa sahip olması, lahmacunu 1500 liralara 2000 liralara satması, yerli turiste farklı bir tarife uygulaması, dışarıdan gelenlere farklı tarife uygulaması, adeta soyup soğana çevrilmesi diyor. Haksız mı Osman Bey? Değil. Yerden göğe kadar haklı hatta. Peki aleyküm selam diyelim İbrahim Bey'e. Vallahi orada döner yediklerini biliyorum yurt dışında. Adalar başta olmak üzere Balkan ülkelerinde, Akdeniz ülkelerinde döner yediklerini biliyorum. O dönerin domuz etinden iman edilenler arasında olduğunu da gayet iyi biliyorum. En azından bu tip ürünleri satan dükkanlarda onların satışının yapıldığını biliyorum. Tezgahlar aynı, bıçaklar aynı, çalışanlar aynı, satanlar yine o ülkenin vatandaşları. Olmaz, gerçekten olmaz böylesi diyor İbrahim Bey'e. Çok teşekkürler, mesajınızı böyle derledik, toparladık. Gaziantep'ten Yusuf Bey'e çok teşekkürler. Yollarda yanan sigaralar var. Çöpleri atanlar var. Camı açıp arabasından dışarıya çöpünü fırlatanlar, paketi fırlatanlar, ambalajı fırlatanlar var. Sağa sola kağıt atanlar var. Hiçbir şey yokmuş gibi aman herkes atıyor diyenler var. Herkes kendisine gelsin diye ekliyor Gaziantep'ten Yusuf Bey. Ve Şanlıurfa'da adaşım Mehmet Mahmutoğlu bizi dinliyor. Ya benim anlamadığım bir şey var. Buyurun efendim. Bu ülkede anlaşılmayan şey çoktur da o yüzden öyle dedim. Buyurun diye. Bunlar ibadete karşılar. Yani namaz meselesine karşılar. Başörtüsü meselesine de karşılar. Niye cenazeleri ille camiden kalkar diye soruyor. Bilmem. Bir insana sen zorla şusun demek de yanlış yani. Değilim diyor adam. Hayatı boyunca değil olduğunu, orada olmalar. Niye cenazeleri

0: ki dokunmasından, evini olan yakınlığından burada da var, orada da var. Siyonist İsrail'de ezanı hedef alan bir girişimi yaşıyor. Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir camilerde ezan sesini kısma girişimine bu kez sosyal medyadan destek verdi. Yeter artık dedi, duymak istemiyorum, uyumak istiyorum.
1: Ben-Gvir bu kez de ezan üzerinden yeni bir provokasyona girişti. İsrail'in aşırı sağcı ve soykırımı destekleyen Ulusal Güvenlik Bakanı sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla camilerden yükselen ezan sesine hedef gösterdi. Ben-Gvir, Filistin'deki camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu öne sürdü. Camilerden gelen gürültüyü keserim ifadelerini kullandı. Videoda ezan sesi duyulurken konuşan Siyonist bakan bu durumu değiştireceğini söyledi. Böylece Filistin'in dini değerlerine yönelik yeni bir saldırgan söylem daha kayda geçti. Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi ezan seslerinin kısılmasını öngören yasa tasarısını daha önce İsrail Meclisi'ne sunmuştu. Tasarı 31 Mayıs'ta komisyondan geçerek görüşülmek üzere meclise gönderildi. Tasarıya göre camilere izin alınmadan ses sistemi kurulması ya da çalıştırılması engellenebilecek. İzinlerin gürültünün şiddetine ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre verilmesi planlanıyor. Yasağa uymayanlara ise yaklaşık $17,500 para cezası verilmesi öngörülüyor. Bu Ben-Gvir'in ilk hamlesi değil. Siyonist bakan 2024'te de polise camilerde hoparlörlere el koyma ve gürültü gerekçesiyle para cezası uygulama talimatı vermişti. Kararsa tepkiyi beraberinde getirmişti.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla, elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
7: Reklam.
8: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Senin yanında Akbank.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
13: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
13: Lezzet arıyorsan
14: Festi.
13: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
14: buldum.
13: Opet'te bulacaksın.
7: Reklam.
4: Radyo 7.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

Milli takımda moraller yüksek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne vardı ve kampa da girdi. Dünya Kupası'nda Amerika, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alacak milliler ve turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak bu hazırlık maçı. Sonra bu karşılaşma Miami'deki hazırlıklarını tamamladığı maç olacak. Ardından 7 Haziran'da ana kamp merkezi Arizona'nın Mesa kasabasına geçecek. A milli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de. Pazar günü 14

0: Haziran Pazar günü sabah saat 7'de Vancouver Stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. İnanıyoruz bu milli mücadeleyi siz de ekranlarınızın başında takip edeceksiniz. Evelallah pazar mazar demeden, zira bunun tekrarı yok. Yani canlı olarak izlemek bambaşka. Başarılar diliyoruz milli takıma. Şimdi geçiyoruz spor dünyasının kulüpler düzeyine. Cimbom'un Can Uzun için servet önerdiğine dair haber var. Galatasaray 20 yaşındaki 10 numara Can için tam 35 milyon avro artı bonuslar teklifini sundu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali ve ötesini hedefliyor. Galatasaray Can Uzun için gemileri yaktı. Dursun Özbek, Başkan Özbek, Frankfurt'ta sözleşmesinde 60 milyon avroya serbest kalır maddesi bulunan 20 yaşındaki 10 numara için menajer Gardi'ye işi bitir talimatını verdi. Gardi Frankfurt'la masaya oturdu. Bundesliga ekibi Can için kapıyı 60 milyon avrodan açtı. Sıkı pazarlıklar sonucunda 50 milyon avroya indi. Cimbom 35 milyon avro artı bonuslar şeklinde karşı bir teklif sundu. Başkan Özbek 40 milyon avroya kadar çıkarak bu transferi bitirme niyetinde. Dünya Kupası'na hazırlanan Can ise daha önce kulübümle anlaşın yeter ifadesini kullanmıştı. İtalya'da Galatasaray'ın Napoli'nin 30 yaşındaki orta sahası Anguissa'yla da yakından ilgilendiğine dair haberler çıkıyor. Gelelim Fenerbahçe'ye. Transferi malzeme yapmam dedi başkan adayı Aziz Yıldırım, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklara geliyoruz. Bizim lügatımızda ikincilik, üçüncülük yok. Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur dedi. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan en iyi oyuncuları getireceklerini söyleyen Aziz Yıldırım, ancak bunu seçim malzemesi de yapmayacağız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuyu Çubuklu'ya gel getir giydir, sahaya çıkartırız ve bizim gücümüz buna fazlasıyla yeter dedi. Öte yandan Hakan Safi, diğer başkan adayı Hakan Safi, transfer piyasasını alt üst edecek bir hamle yaptı. Safi, Liga Portugal'da Sporting formasını giyen Kolombiyalı gol canavarı Luis Suarez'le anlaştı spor basınına göre. Bu yıl 53 maça çıkan 28 yaşındaki forvet 38 gol ve 9 asistlik performansıyla dünyayı sallıyor. 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 1.79 boyundaki yıldızın 50 milyon avroluk bir liste fiyatı var. 50 milyon avro. Hakan Safi eğer başkan olursa Suarez 3 artı 1 yıllık imza atacak Fenerbahçe'ye. Öte yandan Savilio Trabzonspor'da Fırtına Portekiz temsilcisi Vitória Guimarães'in 22 yaşındaki sol kanatı Noah Savilio'yu 11,5 milyon avroya transfer etti. 1.81'lik genç yetenek 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak Bordo Mavili takımda. Yeni transferi Cabral da dün İstanbul'a geldi Trabzonspor'un. Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Sabek 4 yıllık imza attı ve Yeşilburun Adaları kampına ardından da geri döndü. Gelecek sezon harika olacak diyor Beşiktaş'ın devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaytan. Gelecek sezon için hayli iddialı. Benimle oyuncu, Şubat ayında birçok yeni oyuncuyla birlikte geldim. Burada tanıştığım herkesten, oyunculardan, personelden, yönetimden, taraftardan çok memnunum dedi. Ocak ayında Villarreal'a çalışıyoruz. Hala sisteme adapte olma gayreti içerisindeyim ama gelecek sezon harika olacak. Hep birlikte çok şeyi başarmaya gayret edeceğiz dedi. Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan Olaytan 2 gol 3 asiste imza attı yeni transfer olmasına rağmen. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: 450 lira para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta. Memnuniyetin
8: sigortası. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
0: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
8: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Saatte Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzakstan.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
1: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
12: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
13: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
14: Ekspertize, Dynobil'e.
15: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometreleri, Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri ve Ermenek Mut yolunun 15 ila 39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
14: Ekspertize, Dynobil'e.
13: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.
17: Mali piyasalardayız ve beraber yürüyoruz. Amerikan doları 45.97 seviyesinde gözüküyor. Serbest piyasada şu anda dolar 45.97'de. Avro ise 53.50'lerde. 53.50. Sterlin 61.90 seviyesinde. 61.90. Borsa İstanbul 100 Endeksi zigzag yapmaya devam ediyor. Önceki gün 400 puanların üzerinde artmıştı. Dün 234 puanını kaybetti. Eksi 234 ile günü 13.965 ile tamamladı. Bugün de bakalım zigzag hangi yönde hareket edecek, takibe sürdüreceğiz. Serbest piyasada gram altına bakalım. Şu anda 1 gram altının Türk lirası karşılığı 6.718 Türk lirası. 1 gram altının Türk lirası satış fiyatı karşılığı bu. Çeyrek altın 10.924 liraya satılıyor. Yarım altınsa 21.828 liraya. Ata altınını merak edenler var. Onun satışı en az 44.637 Türk lirası sevgili dinleyiciler. 44.637. Gümüşün gramı 108.88. 108 lira 88 kuruş ve Brent petrol hemen 100 doların eşiğinde, 99 dolar 64 sent civarında.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.
17: Türkiye'de her yıl 14 milyon ton gıda çöpe atılıyor. Maalesef bu utanılacak karnenin sorumlusu, müsebbibi hepimiziz. Yani o, ben, şu, sen değil, hepimiziz. Bunun mali kaybı var. Manevi kaybını zaten tahayyül etmek mümkün değil. Mali kaybı en azından 11 milyar dolar. Milyarlarca dolarlık milli üretimin yok olmasını önlemek maksadıyla kuruluşlar toplumu bilinçlendirmek için harekete geçmek zorunda. Türkiye'de her yıl yaklaşık 14 milyon ton gıda, yaklaşık 11 milyar dolar değerinde gıda doğrudan çöpe gidiyor. Uzmanlar gıda okuryazarlığının artırılmasıyla israfın azaltılabileceğini kaydediyor. Tüketici, gıda, sürdürülebilirlik ve perakende kuruluşları ortak deklarasyonu yayımlayarak gıda okuryazarlığı seferberliği başlattı. Açıklamada toplumun %72'sinin son tüketim tarihi STT ile tavsiye edilen tüketim tarihi TETT arasındaki farkı bilmediği belirtiliyor. Tavsiye tavsiye edilen tüketim tarihinin güvenlik değil kalite göstergesi olduğu, uygun saklanan ve bozulma belirtisi göstermeyen ürünlerin TETT sonrasında, yani tavsiye edilen tüketim tarihi sonrasında da tüketilebileceği kaydedildi. Et, süt, balık ve yumurta gibi riskli ürünlerde ise son tüketim tarihinin STT'nin aşılmaması gerektiği vurgulanıyor. Bildiride gıda israfının iklim krizi derinleştirdiğinin altı çiziliyor, bilinçli tüketim çağrısı yapılıyor. En çok neyi israf ediyoruz biliyor musunuz Efe? Maalesef bir numarada ekmek var, iki numarada meyve ve sebze bulunuyor. Yani onlarsız yapamayacaklarımızı en çok heba edip harcayanlar sıralamasında ilk dünya ülkeleri içerisindeyiz. Yani liderliği kimseye kaptırmama konusunda da ısrarlıyız. Yani aşikar bir ısrar. Türkiye'de her yıl 14 milyon ton gıda çöpe atılıyor. Hayır, kazanması da kolay değil. Yani satın alması, ayakta durması, üretmesi hiç kolay değil. Soğanın hasadı başladı, tarlada şimdilerde 12-25 lira civarında. En çok yapılan soğan üretiminin en çok yapıldığı ikinci il olan Amasya'dan geliyor haber. Mutfakların vazgeçilmez ürünü soğanın hasadı başladı. Araziler artık yeşil örtüden kırmızı renge doğru geçti. Vali Önder Bakan'ın verdiği bilgiler. Geçen yıl 437 bin ton verim alınmıştı. Bu yıl ekim alanı 65 bin dekara geriledi ama beklentimiz yine de ona yakın bir rekolte ediyor. Soframızdan soğan eksik olmayacak diye de devam ediyor bakanın, valinin ifadesi. Soframızda soğan eksik olmayacak, biz tüketeceğiz, çiftçimiz de üretmeye devam edecek diyor. Fiyat tarlada 12 ile 25 lira arasında. Bu yıl ekim alanı biraz düştü ama daha verimli ve sağlıklı soğan üretmek için de elimizden geleni yapıyoruz diyor vali bey. Sonra Mısır ve İran'ın soğanının kaliteli olduğunu ama bizim Türkiye'nin ürettiği soğanların yanından bile geçemeyeceğini dillendiriyor evvelallah. Bu coğrafyada bu toprağın bitiremediği, insanının yeşertemediği evvelallah ürün yok. En alası, en güzeli, güzeli kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bu coğrafyada mevcut. Lakin amma ve lakin değeriyle desteklendiğinin, tüketildiğinin, ekonomik haliyle tüketiciye ulaştırıldığının söylenmesi biraz zor. Ekonomi meselesi bambaşka. Yazlık bölgelerde konut fiyatları daha kontrollü olsa da artışına devam ediyor. Bölgelerde yıllık ortalama fiyat artışı %20'yi aşmış vaziyette. Piyasada Bodrum liderliğini koruyor. Yerli turistin talep artışı yüksek olan Kuzey Ege'de de yükseliş devam ediyor. Bu hafta Ayvalık, Edremit Körfezi ve çevresi daha erişilebilir yazlık arayanlar için iyi alternatif oluşturmaya devam ediyor. Bu hafta ilginin de bu bölgelerde yoğunlaştığı kaydediliyor. İlgi önemli. Efendim, Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini esastan görüşecek ve karara bağlayacak. Görüşme bugün gerçekleşecek. Ömür boyu nafakaya yeni bir düzenleme geliyor.
0: Süresiz nafakada kritik gün yaklaştı. Gözler Anayasa Mahkemesi'nin kararına çevrildi. Antalya 12. Aile Mahkemesi, hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme başvuruyu genel kurul gündemine aldı. Başvuruyu esastan görüşecek olan AYM, ilgili düzenlemenin iptalini, iptal isteminin reddini ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek. Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakası başlıklı 175. maddesi, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aramaz hükmünü içeriyor.
17: Öyle bilindik baklavacılar var, popüler baklavacılar işi hakkıyla yapıyorlar yalnız. Yani onları ayrıca bir paragrafla söylemek lazım ama fiyatlar 2000 liradan, kilogram fiyatı 2000 liradan başlıyor. 2300'ler, 2500'ler, lüks hale göre, çifte kavrulmuşlara göre 2800'ler, 3000 liralar telaffuz ediliyor. Tabii nereden satın aldığınız da önemli. Yalnız İstanbul'da havalimanındaki bir işletmede baklavanın tek bir dilimine 8 avro, yaklaşık olarak 427 lira istenmesi. bir tek dilim baklavadan bahsediyorum. 427 lira istenmesi sosyal medyada tepkilerin büyümesine neden oldu. Baklava fiyatlarına şöyle bir bakmış gazeteci arkadaşlarımız. 4 büyük markada 500 gram kare fıstıklı baklava, ki bu 10-12 dilim anlamına geliyor, ortalama 1100 ile 1280 lira arasında değişiyor fiyatları. Mahalle arası baklavacılarda ise 300 lirayla 500 lira arasında satışa sunuluyor. Geleneksel lezzetlerin yabancı para birimi üzerinden fiyatlandırıldığı tezgahta tek bir dilim baklava için 8 avro istendiğini gören yolcu o anları görüntüledi ve sosyal medyada paylaştı. Binlerce yorum aldı o video. Havalimanlarındaki fiyatlar tartışılmaya başlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları dünya genelinde havalimanlarında fiyatların yüksek olduğunu söylüyor. Buna karşın çoğunluk makul sınırların aşıldığı kanaatinde. Baklavacılar iyi bir fıstıklı baklavanın fiyatının kalitesine, kullanılan malzemeye, markaya göre değiştiğini söylüyor. Özel kutularda veya incelikli çeşitlerde fiyatların daha da yükseldiğine ilişkinde yine bilgiler veriliyor değerli dinleyiciler. Meşhur o Karaköy'deki baklavacıda 500 gram kare fıstıklı baklava, yarım kilosu 1280 liraya satılıyor. Bir diğerinde yine 1175 liraya satılıyor. Bir diğeri 1100 lira ve yine bir diğeri de yine 1100-1150 liralar civarında. Yarım kilo baklava fiyatını söyledim efendim. Eskiden kilogram fiyatı diye tanımlamalar yapılırken artık 500 gramlık fiyatlar tanımlanıyor. Zira bir kilosu ürkütücü. Gerçekten öyle. İnsan zaman zaman tatlı arzusunda bulunabiliyor yani. İnsanın nefsi talep edebiliyor. Yalnız helaliyle tertemiz olması kaydı şartıyla. Efendim, Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak.
0: Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabul etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın müşteki kurumlar olarak yer aldığı 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 sanıkla dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta başlatılan irtikap soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6 isim tutuklanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikapa teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.
17: Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, emeklilerle alakalı kaplıca tedavileri belirli şartlarda ücretsiz olarak devam edecek sevgili dinleyiciler. Buna göre emekliler Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaplıca tedavi merkezlerinden şu tedavileri bedava olarak alabilecekler. Romatizmal hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, cilt problemleri, mide ve bağırsak sorunları, böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaplıca tesislerinde ömür boyu ücretsiz yararlanma hakkı tanıdı. Ulaşım desteği de veriliyor. SGK tıbbi seans ücretini, en yakın tesisi olan yol masrafınızı ve tıbbi zorunluluk varsa refakatçinizin de giderlerini karşılıyor. Lakin otellerdeki lüks konaklama, ekstra yemek ya da kişisel harcamalar kapsamın dışında. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından da bir rapor düzenlenmesi gerekiyor. Raporun çıktığı gün dahil olmak üzere 5 iş günü içerisinde tesise müracaat edilmesi icap ediyor ve süre eğer aşılırsa 6 ay içinde yeni bir sevk alınması da gerekiyor. Emeklilerin dikkatine diyelim, bedava. Emekliler Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaplıca tedavi merkezlerinden şu tedavileri ücretsiz şekliyle alabiliyor: romatizmal rahatsızlıklar, solunum yolu hastalıkları, cilt problemleri, mide ve bağırsak sorunları, böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları. Uzunca bir zamandır gitmedim doğrusu. Yere batan sarnıcından bahsediyorum. Artık daha rahat gidilebileceğini umuyorum. Türk vatandaşlarına bu ay ücretsiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü yere batan sarnıcını yeniden devraldığını ve tahliye sürecinde bazı ekipmanların sökülmesi nedeniyle hasar oluştuğunu açıkladı. Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Aran, "Gerçekten üzücü bir tabloyla karşılaştık. Kullanımda olan merdivenlerin sökülüp kullanılamaz hale getirildiğini gördük," diyor. Aran ayrıca CCTV sistemlerinden yerinden mutfak ekipmanlarına, klima ve güvenlik kameralarına kadar birçok parçanın yerinden söküldüğünü ve alındığını da kaydediyor. Sarnıcın onarımlarının ardından 6 Haziran'da yeniden açılacağı duyuruldu. Türk vatandaşları Haziran sonuna kadar yere batan sarnıcını ücretsiz şekliyle ziyaret edebilecek. Yabancı ziyaretçiler ise yine ücretli giriş yapacaklar. Müze kart sisteminin kurulmasıyla beraber müze kart kapsamında da yine ziyaret edilebilecek. Lavabolar, merdivenler, tutacak noktaları inanılır şey değil ama teker teker sökülmüş. Sanki hani küfreder gibi sökülmüş. CHP'li belediye yönetimi yapının vakıflara geçmesinin kesinleşmesinin ardından 450 liralık giriş ücretini de bir anda 1 Türk lirasına düşürmüştü. Ardından da adeta hesabı sorulurcasına gelişmeler yaşanmıştı değerli dinleyiciler. Peki devam edelim. Şöyle ki, son dönemde sosyal medya platformu X'te yayılan sponsorlu reklamlar var. Bunlar klasik dolandırıcılık yöntemlerini aştı ve yeni bir boyut kazandı. Yapay zeka kullanılarak üretilen ünlülerin görüntülerinin yer aldığı bu sahte reklamlara vatandaşlar, Allah korusun, kanabiliyor ve maalesef dolandırılabiliyor.
0: Dolandırıcılar bu kez de farklı yöntemle piyasaya çıktı. Yapay zeka ile reklam veriliyor. Reklamlarda ünlü kişiler kullanılıyor. Kimi zaman bir kavga sahnesi, kimi zaman yatırım vaadiyle bilgiler kopyalanıyor.
9: Dolandırıcıların yeni tuzağı X sosyal medya platformu oldu. Herkesin tanıdığı ünlüler birbiriyle kavga ettiriliyor. Hatta bunun yanı sıra yatırım tavsiyeleri veriliyor. Vatandaş bu linklere tıklıyor, kişisel verileri dolandırıcıların ağına ekleniyor.
10: Yapay zeka teknolojileri kullanılarak, deepfake teknolojileri kullanılarak sanki iki tane ünlü kavga ediyormuş gibi ya da çok cazip bir fırsat varmış ya da iki tane bürokratın tartışma sahnesi varmış gibi aslında vatandaşı sahte haber sitelerine çekmeye çalışıyorlar. Sahte haber sitesine vatandaş girdikten sonra aslında gün içerisinde sürekli takip ettikleri internet gazetelerinin bir kopyasıyla karşılaşıyor ve alan adı kontrol edilmediği için onun gerçek bir sayfa olduğuna vatandaş ikna oluyor.
0: Yapay zekanın kullanımı son zamanlarda dolandırıcıların kullandığı en popüler yöntem haline geldi. Durumu fırsat bilen dolandırıcılar X uygulaması üzerinden reklam oluşturuyor. Reklamlar çoğu zaman bir yatırım tavsiyesi ya da merak uyandıran içeriklerden oluşuyor.
10: Haberlerin içeriğinde genellikle ünlüler tarafından cazip bir teklif de sunulabiliyor. Ben yaptım, siz de yapın. Bankalar bu bilgiyi saklıyor. Dolandırılmadan yatırım yapabileceğiniz bir ortam oluşturuldu şeklinde vatandaşın o tuzağa çekilmesi sağlanıyor ve vatandaştan kişisel verileri toplanıyor.
0: İçeriye tıklayan kullanıcıların bilgileri saniyesinde dolandırıcıların ağına takılıyor. Kimi zamansa sahte internet sitesi sekmesi açılıyor. Uzmanlarsa bu konuda uyarıyor.
10: Dolandırıcılar aldıkları bu kişisel verileri de kullanarak vatandaşla telefonla iletişime geçiyorlar ve senaryoyu uygulamaya başlıyorlar. O kişinin işine, oturduğu bölgeye, yaşına uygun bir senaryo oluşturularak çok cazip yatırım fırsatları önüne sunuyor. Bu tarz sponsorlu haberlerle sosyal medyada ya da arama motorlarında karşılaşıldığında kesinlikle bu linkler tıklanmamalı. Eğer link tıklandıysa da hangi linkin açıldığı dikkat edilmeli. Vatandaşlarımızın kesinlikle buralarda kişisel verilerini paylaşmaması, çok cazip gibi görünen bir kurum ya da bir kişi tarafından varmış gibi gösterilen bu tarz dolandırıcılıklardan tamamen uzak kalmaları gerekiyor.
17: Peki, çok sayıda mesaj geliyor bize. Radyo Yedir'in sosyal medya mecralarından da geliyor. WhatsApp hattı üzerinden de. Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Oradan da pekala ulaşabilirsiniz. Murat Bey öyle yapmış mesela. Instagram'dan Mehmetcan Radyo 7 adresi üzerinden ulaşmış. Bir baklava dilimini avroya, 8 avroya satan işletme aslında zarar etmiş. Çünkü ona 8 avro veren seviye, zeka seviyesi onu rahat 9.90'a da alabilirdi diyor. İşe işte bu perspektiften gülerek, güldürerek ama aklettirerek de yaklaşıyor. İzmir'e sevgiler ve selamlar diyelim. Peki, diğer bir dostumuz Ayşe Hanım bizi Fransa'dan dinliyor. Çok teşekkürler. Pazar günü Fransa'da camilerde sabah namazı sonrasında milli takım dualarla takip edilecek diyor. Desteklenecek diye de ekliyor. Çok teşekkürler. Gülsüm Hanım bizi dinliyor. Gülsüm Güzel günlerler. Günaydın efendim, size de hayırlı günler temenni edelim. Fatma Hanım bizi Konya'dan takibe devam ediyor. Vallahi gerçekten yaşarken bambaşka olup da öldükten sonra bambaşka üzerinden anlatılanlar, metiyeler düzülenler vesaire. Ya ben yapmamaya çalışıyorum. Yani prensip olarak, yayıncı olarak da öyle, insan olarak da, bireysel tercihim olarak da öyle, ama örnekleri çok. Yani kör öldü, badem gözlü oldu diye bir tanım vardır ya halk arasında. Efendim istemiyorlarsa zorla üzerine bir kıyafet giydirmeye gerek yok. Reddettilerse, o güne değin yok saydılarsa, ona ille sen şusun demenin bir manası yok. O değil çünkü. Tavrıyla, yaşantısıyla, tercihiyle, ne bileyim ölümden sonrasına ilişkin kanaatiyle, görüşüyle, zaten o değil. Yasin Hasan Kaptan'a çok teşekkürler. Valime çok teşekkürler, süper iş diyor. Turizm bölgelerindeki sigara meselesine değiniyor. Siz onu duymadınız mı? Bir dakika, o zaman tekrar anlatayım size. Kasım'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, adı COP31. Ona hazırlanıyor Antalya. Çevreyle ilgili önemli bir adım atıyor. Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta sigara yasaklanıyor ve yasak yarın itibariyle uygulamaya başlayacak sevgili dinleyiciler. Sigara yasağı valilik koordinasyonda yürütülen Mavi Akdeniz inisiyatifi kapsamında alındı. Artık biliyorsunuz dünyada turizm güneş ve denizden ibaret değil. Bu anlayış, Bakan Antalya Valisi daha doğrusu Sayın Hulusi Şahin'in ifadeleri bunlar. Şahin, çevre duyarlılığı ve doğaya saygının tercih sebepleri arasında olduğunu söylüyor ve bu yüzden yarından itibaren Lara, Belek, Beach Park'ta ve Çamyuva plajlarında sigaranın içilmeyeceğine işaret ediyor. Yerli yerince yerinde bir karar, tatilcilerin de bundan mutlu olacaklarını düşünüyoruz doğrusu. Peki. Borsalarda yapay zeka tsunamisine dikkat çekerek devam edelim. Piyasa değerleri Almanya, Japonya, Fransa gibi birçok ülkenin ekonomik büyüklüklerini aşan yapay zeka şirketleri Amerikan borsalarında da rekor üzerine rekor kırdırıyor. Avrupa borsaları İran savaşının yol açtığı riskler nedeniyle satış baskısı yaşıyor. Amerika'da ise tam tersi var. İran'daki savaşın tarafı olmasına rağmen Amerikan borsaları rekor üzerine rekor kırıyor. Bunun nedeni Nvidia, Alphabet, Microsoft gibi teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar. Piyasa değeri Nvidia'nın 5.3, Alphabet'in 4.6, Microsoft'un ise 3.1 trilyon doları buluyor değerli dinleyiciler. Bu böyle tahterevalli gibi. Dünyanın bu tarafında krizler, kaoslar, bilinmezlikler, tedirginlikler, sınırlamalar, tasarruf zorunlulukları vesaire vesaireler, hayati haller, vaziyetler yaşanırken, işgal ihtimalleri konuşulurken, diğer tarafta para üzerine para basanlar, bu kaotik gelişmeden zenginleşenler maalesef ki giderek artıyor. Acaba Amerika ile İran'ın savaşı bitecek mi? Trump, İran'ın nükleer silah üretmekten vazgeçtiğini söyledi. İran dini lideri Müşteva Hamane ile de görüşebileceklerini kaydetti. Bu açıklamadan saatler önce ise Amerika İran'a, İran'sa Körfez ülkelerine saldırdı, ateşkesi karşılıklı olarak ihlal etti. Kime inanacağız biz şimdi?
18: Nükleer konusunda anlaştık. Müzakerelere Müşteva Hamane de katıldı. Bu ifadeler Amerikan Başkanı Donald Trump'a ait. Amerika-İran savaşında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Trump, İran'ın nükleer silah üretmekten vazgeçtiğini açıkladı. İki ülke arasındaki görüşmelerin en üst düzeyde ilerlediğini duyurdu. İran dini lideri Müşteva Hamane'in de müzakere sürecine katıldığını ifade etti Trump. Bir noktada İran'ın dini lideri Müşteva Hamane ile görüşebilirim dedi. Trump'ın açıklamasından saatler önce ise bölgede tansiyon doruğa yükseldi. Amerikan ordusu İran'a yönelik ablukayı delmeye çalışan petrol tankerini etkisiz hale getirdi. Harka adasına giden Botswana bandıralı tankere saldırı düzenlendi. Makine dairesine isabet eden füzeyle geminin İran'a ulaşması engellendi. Saldırı bununla sınırlı kalmadı. Keşme adasında İran'a ait askeri hedeflerde vuruldu. İran'ın Amerikan saldırılarına yanıtı gecikmedi. Kuveyt Havalimanı'nın yolcu terminal binasına İHA saldırısı düzenlendi. Kuveyt çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Havalimanında uçuşlar askıya alındı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, kuvvette bulunan Amerikan güçlerine yönelik saldırının ise başarısız olduğunu duyurdu. Devrim muhafızları Kuveyt'in ardından Bahreyn'e de saldırı düzenledi. İran'dan atılan 3 füze ve 1 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi. Bahreyn halkına güvenli yerlere gitmeleri yönünde çağrı yapıldı.
17: Gazze'yi unutmayın diyor Malatya'daki dostumuz, ağabeyimiz Tevfik Dilek. En azından dua edebiliriz değil mi? Yani bunu yapabiliriz diye de ekliyor. Şüphesiz öyle. Dua ederiz. Güncel ve gündem arasına da dahil ederiz. Tercihleri de ona göre şekillendiririz. Boykot kavramını bireysel tercihler manasıyla da, aile olarak da, çevre olarak da anlatabiliriz. İdrak edebiliriz. İdrak etmezsek yaşayabileceğimizi akledebiliriz, değil mi efendim? İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısında tansiyon zirveye çıktı. Katil İsrail rejimi, Amerika ve Arjantin'in desteğini arkasına alarak Filistin'in örgüte geçici üyeliğini iptal ettirmek için kirli bir oylama hamlesi yaptı. Ancak bu küstah teklif genel kurulda ezici bir çoğunlukla reddedildi. Bunun üzerine İsrail'li diplomat oylamanın usulüne itiraz etti, söz aldı ve o anda salonda büyük bir protesto dalgası koptu. Aralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la Türkiye yeterinde bulunduğu çok sayıda katılımcı masalara vurdu, İsrail'i protesto etti. İsrail'li delege konuşmasını tamamlayamadan kürsüden inmek zorunda kaldı.
18: Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Cenevre'de gerçekleştirilen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı, dünya diplomasisinde uzun süre unutulmayacak tarihi bir protestoya sahne oldu. Hatırlanacağı üzere Filistin, ilk kez geçtiğimiz yıl İslam ülkelerinin güçlü desteğiyle ILO'da gözlemci heyet olarak kabul edilmiş ve tarihi bir kazanım elde etmişti. Ancak katil İsrail rejimi bu durumu sindiremedi. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantin'i de yanına alarak kirli bir hamle yaptı. Filistin'in gözlemci sıfatının iptal edilmesini ve örgütten tamamen çıkarılmasını oylamaya sundu. Ancak bu hamle genel kurulun vicdan duvarına çarptı ve oylama büyük bir çoğunlukla reddedildi. İsrail yenilgiyi hazmedemedi. İsrailli diplomat Valet Gadban oylamanın usulüne itiraz ederek söz aldı. Ancak Gadban konuşmaya başladığı anda salondaki atmosfer bir anda değişti. Çok sayıda ülkenin bakanları, işçi, işveren ve sindika temsilcileri İsrailli diplomatı protesto etmek için ellerini ve önlerindeki bloknotları masalara vurmaya başladı. O sırada salonda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'yi ve Türkiye'den giden sindika temsilcileri, gazetecilerde tepkisiz kalmadı. Türkiye'yi İsrailli konuşmacıya yönelik protestolara aktif destek vererek masalara vurdu. Salonda tansiyon yükselirken bazı katılımcılar Filistin bayrakları açtı. Bazıları ise boyunlarındaki Özgür Filistin yazılı atkılarla tepkilerini gösterdi. Birleşmiş Milletler güvenlik görevlileri bayrak açan delegeleri uyararak bayrakları indirmelerini istedi. Tepkiler karşısında neye uğradığını şaşıran İsrailli diplomat konuşmasını tamamlayamadan kürsüden inmek zorunda kaldı.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
11: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
12: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
19: Vakıfbank Winov sunar.
20: İpotek. Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağı güvence altına almak için taşınmaz mal üzerine kurulan rehin işlemidir.
19: Vakıfbank Winov sundu.
21: Burası Radyo 7.
12: Radyo 7.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
15: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: kutulardan birini kazanma şansı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: hiçbirini düşündürmeyen teknoloji.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: %60'ı gösteriyor İstanbul kent trafiğinde yoğunluk oranı ve bakalım özetini nasıl yapacağız o %60'ın. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde de şimdi yoğun akıcı trafiği görüyoruz. Ama Avrupa'ya geçişlerde trafiğin hali tamamdır. Kilitli vaziyette maalesef ilerlemiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerle Haliç Köprüsü Halıcıoğlu istikametini yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Ayvansaray'ı ise giderek artan yoğun trafik haliyle tanımlayabiliriz. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, TEM'den Tekstilkent'ten Hanstal'a, yine O3 üzerinden Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya ve E5'ten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e kadar da yoğun trafik var. Az evvel ne demiştik? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişler kilitli demiştik değil mi efendim? Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar da öyle. Çok yoğun trafik var ve kilitli. Yine aynı şekilde 3. nokta, TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar trafik maalesef kilitlenmiş durumda. Haberiniz olsun.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Arvento. 7 gün 7 sabah.
4: Ankara gündemi.
7: Buyurunuz, başkente gidelim. Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
9: Teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın.
7: Var ol. 4 Haziran Perşembe sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
9: Başkan Erdoğan'ın programıyla başlayan bir konu var. Nijer Cumhurbaşkanı Ankara'da bugün. Başkan Erdoğan tarafından külliyede resmi törenle karşılanacak. Görüşmelerde Türkiye-Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İşbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak. Erdoğan daha sonra konuyla birlikte ortak bir de basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca karşılıklı anlaşmaların imzalanacağını da ifade edelim. CHP'ye bakarsak muhalefet karışık malum. Düello haftasına hazırlanıyor ana muhalefet. CHP'de Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grubu, 11 Haziran'da parti meclisini toplantıya çağırmıştı. PMD kurultay için artık kartlar açılacak. Meclis grubu toplandığı gün ise Özgür Özel Manisa'da olacak. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü anmasına katılacak. Bunu daha önce açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine karşı Özel'in destekleyen vekillerin de alternatif bir grup yapabileceği Ankara'da konuşuluyor. İkinci düello ise parti meclisinde olacak. O da önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Burada bir denge söz konusu. Özellikle de olağanüstü kurultay konusunda karar alınabilecek bir merci. Onun için gözler bir anlamda da orada olacak. Tabii Özgür Özel de boş durmuyor. Mutlak putlan kararının ardından hafta sonu ilk ziyaretlerini Gümüşhane, Tokat ve Ürgüp'e yapacak. Oralarda 6 beldede 7 Haziran'da seçim var, ara seçim var. İl il dolaşacak, bir anlamda da gövde gösterisi yapacak. Özel'in bugünkü programına bakarsak ilk durağı eylem olacak. Ankara'da eylem yapan maden işçilerine destek verecek. Ardından da Koç Holding'in 100. yıl etkinliğine iştirak edecek. Diğer gündem başlıklarına bakarsak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Koç topluluğunun 100. törenine iştirak edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bir programı görünüyor. Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansı Global İletişim Ortağı olduğu Yapay Zeka Politikalar Derneği tarafından düzenlenecek zirveye katılacak. Zirvede yapay zekanın geleceği mercek altına alınacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da Ankara'da bir programı görünüyor. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olacak. Gündemden son başlığımız ise işsizlik verileriyle ilgili olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayının rakamlarını gün itibariyle açıklayacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetciğim.
7: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
8: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: OECD, Avrupa İmar Bankası ve Amerikalı bankalar Türkiye ekonomisinde yavaşlama bekleyerek büyüme tahminlerini aşağı çekti. Trump yönetimi zorla çalıştırma iddiaları nedeniyle ana ticaret ortaklarından ithal edilen ürünlere en az %10 gümrük vergisi önerdi. Hindistan Merkez Bankası altın sattığı yönündeki iddiaları yalanladı, fiziki stokların değişmediğini açıkladı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik, peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, yeni zam var. Yani işin özeti bu, bu hazırlık cümlelerinin hedefi de bu. Bugün itibariyle İstanbul'un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 63.45 seviyesinde, motorinin litre fiyatı ise 66.31'ler civarında. Benzinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 63.45, motorinin litre fiyatı 66.31. LPG'nin yani likit petrol gazının, otogazın halk arasındaki tanımıyla litre fiyatı 31.99 seviyesinde, o da 32 lirayı yakaladı. İstanbul'un Anadolu yakasında akaryakıta bakalım. Benzinin litre fiyatı 63.31'de, motorin litre fiyatı 66.17'de, LPG'nin litre fiyatı ise 31.39'larda İstanbul'un Avrupa yakasında. Ankara'ya gidelim. Ankara'da benzinin litre fiyatı 64.42, motorinin litre fiyatı 67.44, LPG'nin litre fiyatı 31.97. Bu Ankara'daki akaryakıt fiyatlarıydı ve son olarak da İzmir'den bahsedelim. Benzinin litre fiyatı 64.70, motorinin litre fiyatı 67.71 ve LPG'nin ise 31.79 liralar seviyesinde bulunuyor. Bu petrolcüden petrolcüye ufak tefek farklarla beraber satışları gerçekleşen akaryakıtın litre fiyatları, haberiniz olsun diyelim, devam edelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de düzenlenen uluslararası çalışma konferansında dünya liderlerine hitap etti. Konuşmasında yapay zekanın emeğin yerini almaması gerektiğinin altını çizen Işıkhan, Türkiye'nin istihdamda tarihi rekorlar kırdığını da kaydetti.
10: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda küresel çalışma hayatının aktörlerine seslendi. Bakanlığın dijital dönüşüm vizyonunu paylaşan Işıkhan, yapay zeka konusunda önemli mesajlar verdi.
11: Türkiye olarak yapay zekayı emeğin yerine geçen değil, emeğin niteliğini güçlendiren, insanı dışlayan değil, insana yakışır işi destekleyen bir dönüşüm alanı olarak değerlendiriyoruz. Dijital dönüşümü çalışma hayatımızın tüm alanlarına entegre etmeye, kapsayıcı nitelikte olan iş gücü piyasalarımızı güçlendirmeye ve sosyal adaleti destekleyen politikaları hayata geçirmeye devam ediyoruz.
10: Türkiye'nin jeopolitik krizlere rağmen istihdamda ve iş gücüne katılımda tarihi rekorlar kırdığını belirten Işıkhan, genç istihdam modeli olan güç programıyla sosyal diyalog mekanizmalarının başarıyla işletildiğini vurguladı. Bakan Işıkhan'ın konuşmasının en sert bölümü ise İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ve Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna yaptığı saldırıya ayrılmıştı. Işıkhan bu durumu çok sert sözlerle eleştirdi.
11: İsrail'in katil rejimi, Gazze'de olduğu gibi Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna da saldırarak insanlıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Aralarında Türkiye'den sendika yöneticilerinin de bulunduğu bu sivil cesaret hareketine yapılan müdahale küresel vicdana yönelmiş bir saldırıdır.
10: Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonunu sonuna kadar destekleyeceğini yineleyen Bakan Işıkhan, Filistin'in ILO'daki gözlemci üye statüsünün sürekli tartışmaya açılmasını da eleştirerek uluslararası kuruluşları mazlumların sesine kulak vermeye çağırdı.
11: Geçtiğimiz yıl alınan Filistin'in ILO'daki gözlemci üye olmasına ilişkin kararın bu yıl yeniden oylamaya taşınması, ILO'da dahil olmak üzere uluslararası sistemin bu tür girişimler karşısında kırılganlığını açıkça ortaya koymuştur.
7: Kırılgan demek hani çok iyimser, çok yumuşak, çok tatlı bir ifade olur. Uluslararası sistemin yok olması, paramparça olup hiçbir işe yaramamasının göstergesi denilse belki daha makul olur ama oradaki bürokratik dil, siyasi dil, resmi dil bizimkinden biraz farklı oluyor tabii, kabul. Peki abi, senin zam haberi vermem bile bir başka demiş Fatih Bey. Yok öyle bir zam fetişisti halim yok ama işin gerçeği bu. Zam gerçeğinden de hiçbirimiz uzakta bir yerde duramıyoruz. Denizli'de Durali Bey, ona da selamlar gönderelim. Bir başka dostumuz nafaka ile ilgili haberi merak ediyorum diyor. Yayın içinde yer verdiğimiz haberlerdendi. Madem öyle, sizin için şöyle yeniden bir toparlayalım. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini esastan görüşecek ve karara bağlayacak. O görüşme bugün gerçekleşecek.
10: Süresiz nafakada kritik gün yaklaştı. Gözler Anayasa Mahkemesi'nin kararına çevrildi. Antalya 12. Aile Mahkemesi, hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme başvuruyu genel kurul gündemine aldı. Başvuruyu esastan görüşecek olan AYM, ilgili düzenlemenin iptalini, iptal isteminin reddini ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek. Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakası başlıklı 175. maddesi, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz hükmünü içeriyor.
7: Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararına ilişkin başvurunun reddedilmesinin gerekçesini açıkladı. Kararın temyiz merceğinin Yargıtay olduğu, dolayısıyla kararın seçim hukuku kapsamında Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenmesinin imkanının bulunmadığı vurgulandı.
10: Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan ve ihtiyati tedbir kararına karşı yaptığı itiraz başvurusunu reddetmişti. Kararın gerekçesi açıklandı. YSK gerekçesinde hukuk mahkemeleri tarafından verilen ilamların uygulama yetkisinin icra dairelerinde olduğunu hatırlattı. Yüksek Seçim Kurulu'na usulsüzlük durumunda seçimi iptal etme hakkı verilse de bu yetkinin seçim günü ve devamında oylamanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, tutanakların usulüne uygun tutulup tutulmadığı gibi durumları kapsadığı anlatıldı. Maddi hukuk anlamında delillerin değerlendirilmesini gerektirecek olan iddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi olmadığına dikkat çekildi. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın Yargıtay tarafından incelenebileceği belirtildi. YSK'nın temyiz merceği olmadığı ifade edildi. Verilen butlan kararının YSK tarafından denetlenmesi de mümkün değildir. Alınan karar devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultaya ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından alınması gereken bir karar yoktur açıklaması yapıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nden çıkan mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel yönetimindeki CHP kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşımıştı. Kurul başvuruyu oy birliğiyle reddetmişti.
7: 9'unda grup toplantısında, 11'inde parti meclisinde olacak Kemal Kılıçdaroğlu. CHP sözcüsü Sarı açıkladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü grup toplantısında konuşacağını, parti meclisinin de 11 Haziran'da toplanacağını kaydetti.
10: A takımını belirledi. Grup toplantısında konuşma kararı aldı. CHP meclis grubu önümüzdeki Salı günü bu kez Kılıçdaroğlu tarafından toplanacak.
12: Salı günü grubumuzu yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı grupta konuşacak arkadaşlar. Yani AKP Genel Başkanı grubunda konuşamıyor mu?
10: Karar Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurul toplantısında alındı. Kurultaydan sonra en üst karar organı olan parti meclisi de toplantıya çağrıldı. Kararı parti sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu.
12: Parti meclisimizde 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız.
10: Disiplin kurulu da seri biçimde oluşturulacak. Özel'in Kılıçdaroğlu aleyhine attırdığı sloganlarla ilgili işlem yapılacak. Yolsuzluklarla gündeme gelen belediyeler yakın takibe alınacak.
12: Cumhuriyet Halk Partisi kendi arınma sürecini tamamlayacaktır. Belediyelerle ilgili süreçler de değerlendirildi. Denetim ve bir değerlendirme mekanizması oluşturacağız önümüzdeki günlerde.
10: Öte yandan Kılıçdaroğlu genel merkezde çalışmalarını sürdürdü. CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç'la yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi.
7: Özgür Özel'in mecliste düzenlediği grup toplantısında hain Kemal sloganları atılmıştı. Siz de muhtemelen onları duymuştunuz. Aynı hakaret genel merkezin duvarlarına da yazılmıştı. Yaşananları bir televizyon kanalında değerlendirdi Gürsel Tekin. Gürsel Bey, CHP İstanbul İl Başkanı biliyorsunuz. Bugünkü butlanın çıkmasının nedeni CHP'deki ihanetçilerdir dedi Gürsel Tekin.
13: Bugünkü butlanın çıkmasının temel nedeni Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ihanetçilerden kaynaklandı kardeşim. Çok. Turgut Koç.
14: Evet.
13: Turgut Kim bu Koç, adam? Gerek Sayın Özel'in gerekse birçok parti yöneticisinin çok yakın arkadaşı. Çok. Yani yedikleri içtikleri bile ayrı gitmiyor. Ne oldu ne etti? Bütün itiraflarında delega organizasyonunun nasıl olduğunu, kimlere nasıl para gönderdiğini söyleyen bu arkadaşımız. Kim ihanetçi şimdi size soruyorum. Allah'ınızı seversen.
14: Zaten onun
13: kim anlamından... Kim bu Aziz İhsan Aktaş? Aziz İhsan Aktaş'ta yoldaşlık yapacaksınız. Aziz İhsan Aktaş'ın ofisine gidip tava yiyeceksiniz. Aziz İhsan Aktaş'ın arabasına bineceksiniz. Gürsel Tekin gibi, Zeki gibi, Erkan gibi ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi'ne vakfetmiş insanlara da hain diyeceksiniz. Hain arıyorsanız burada ofisine gidip tava yiyeceksiniz.

0: Sundaki yol haritasını anlatan bir arkadaş.
1: Yani bu adam kurultayda delegelerin iradesini satın almak için parayı konuşturan adam.
0: Evet evet.
1: Bu mu?
0: Belgeleriyle açıklandı.
1: Adı ne bu adamın? Turgut Koç. Bu hapiste mi şu anda?
0: Evet şu anda hapiste. İtirafçı oldu.
1: Özgür Özel'le rastgele
0: parti bir... yöneticilerin itirafçı arkadaşları olmaz. Hı. Evet.
1: Bu adam Özgür Özel'le rastgele bir fotoğraf çektirmiş olamaz mı yani?
0: Hayır yani zaten.
1: İrtibatı mı var yani?
0: Tabii ki bütün Cumhuriyet Halk Partililer bilir. Çok yakın dostları, arkadaşları.
1: Bu savcıya ifade mi verdi?
0: Efendim itirafçı oldu. İtirafında bütün sürecin nasıl geliştiğini tek tek anlatan bir arkadaş.
1: Para mı vermiş yani delege?
0: Evet evet. Hem de banka dekontlarıyla.
1: Yani Kemal Bey'e oy vermeyin kurultayda. Evet, Özgür Bey'e verin.
0: Evet efendim bütün belgeleri bilgileri var yani bakabilirsiniz.
2: İşte o yayının ardından Ahmet Hakan bu yazıyı kaleme almış, şöyle diyor. Özgür Özel kendileriyle mücadele ettiği kişilerin fiziksel özelliklerine laf söylemeye bayılıyor. Mesela şöyle şeyler yapıyor. Bıyık. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı için iğrenç bıyıklı diyor. Kilo. Partisinden kopan belediye başkanlarına tosun diye sesleniyor. Boy. Bakanların boyuyla posuyla alay ediyor. Bir siyasi liderin artık ortaokul kantinlerinde bile akran zorbalığı olarak görülen bu tür davranışlara yönelmesi gerçekten çok vahim. Eğer bunu sürdürürse, nefret suçu, ayrımcılık falan gibi gerekçelerle Sosyalist Enternasyonel'deki yine kendisine kayyum da atanması mümkün olabilir diye yazmış.
3: 7 gün 7 sabah.
2: Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu akıl almaz bir talepte bulundu. İmamoğlu'nun doğum gününü kutlamak için mahkeme salonuna pastayla girmeye kalkıştı Dilek İmamoğlu. Pasta mahkeme salonuna alınmayınca da bu duruma tepki gösterdi. Yok artık.
4: Yani bilmiyorum ki neden. Bilmiyorum yani biz avukatlarla beraber böyle bir kutlama yapmayı düşünüyoruz. Bilmiyorum yiyecek sokmak da mı yasak sizce?
2: Efendim Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından deniz kurdu tatbikatı gerçekleştirilecek. 4-14 Haziran tarihler arasında düzenlenecek o tatbikatla Türkiye mavi vatanda dünyaya yine önemli mesajlar verecek.
5: Dört denizde eş zamanlı harekat düzenlenecek. Mavi vatanda güç gösterisi yapılacak.
6: Türk Deniz Kuvvetleri'nin en kapsamlı faaliyetlerinden biri olan Deniz Kurdu 2-2026 tatbikatı mavi vatanda güç gösterisine başlıyor.
5: Tatbikat 4-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Mavi Vatan'da gerçekleştirilecek tatbikatta birçok talim yapılacak. Su üstü ve hava kara hedeflerine atışlar gerçekleştirilecek. Deniz Kurdu 2 tatbikatına 125 gemi, 60 hava aracı ve 18 bin personel katılacak. Tatbikatlar her yıl çok tehditli ortamlarda öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi için düzenleniyor.
7: 4-6 Haziran 2026 tarihleri arasında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri. 7-10 Haziran 2026 tarihleri arasında çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri. 11 Haziran 2026 tarihinde Antalya Körfezi'nde seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecek. 12-14 Haziran 2026 tarihleri arasında gemilerin liman ziyaretleriyle tatbikat sona erecektir.
3: 7 gün 7 sabah.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
9: Otopratik. Otopratik.
10: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 32, Edirne 30, Bursa 35, İzmir parçalı bulutlu 32, Muğla 29, Afyonkarahisar 27, Antalya parçalı bulutlu 25 derece, Isparta 28, Adana 30, Ankara çok bulutlu, yerel yağmurlu 28, Konya 29, Sivas 25, Düzce 32, Samsun yerel yağmurlu 25, Trabzon 23 derece, Erzurum aralıklı yağmurlu 22, Malatya 28, Van 21, Diyarbakır 32, Mardin 30, Şanlıurfa az bulutlu 34 derece, bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke açık 41, Saraybosna 17, Roma 16, Pekin 29 derece.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
9: Otopratik, Otopratik.
2: İbrahim Bey bizi dinliyor. İzmir'e selamlar gönderiyoruz. Bu yayını kuzeyden güneye, doğudan batıya, Türkiye'nin her yerinde dinleyen dostlarımız var. Ama sadece Türkiye'de de değil, yani yurt dışında dinleyen dostlarımız da var. Memleket dolandırıcıların memleketine dönüştü.

0: Herkes bunda sorumluluk sahibi diyen Ferhat Koca'ya da çok teşekkürler. Tedbirler alındığını biliyoruz ama önce ahlak ve maneviyat sloganının sadece bir slogan olmadığının delilidir bugün yaşadığımız şeyler. Para kazan da nasıl kazanırsa kazan, edin de onu nasıl edinirse edin, kanaatinin görüşünün tek başına yeterli olmadığını bize belgeliyor. Hakan Bey'e sevgiler, o da bizi Belçika'dan dinliyor. Vallahi aile kavramı çok yıprandı, yıpratıldı Türkiye'de de dünyada da diyor. İnsanlar bu yüzden evlilik meselesinden hayli uzakta bir yerde duruyor diye yazmış. Emin Kıratlı'ya çok teşekkürler. Bir de bizim bazı muhafazakar oteller var. Aynı şartlarda 150-160 bin, alkolsüz olanlar çok daha makul halde olması gerekirken çok daha astronomik haldeler. Buna da fırsatçılık deniyor işte. O yüzden diyorum, yani ahlakın, ticari ahlakın, bireysel günlük ahlakın, ticaretin ya da paranın özünden ve kendisinden çok daha kıymetli bir değer olduğunu algılamamız icap ediyor. Müsaadenizle bize tanınan süre bugün de nihayete erdi. Kısmet olursa cuma sabahında yarın yine saat 7'de buluşalım inşallah. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjavit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
2: Arjavit, Arjavit, hep ileri git.
3: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendiriyor.
4: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
3: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendirdi.
5: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
6: Reklam.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
10: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
6: Reklam.

0: 7. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
8: Bambim var benim.
7: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontörlü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Butafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
11: Reklam.

0: bugünkü programı 3 usta yorumcuyla açmak istedim. Kamuran Akkor, ardından Ferdi Özbeğen ve az önce de Gülden Karaböcek'ten dinlediğiniz bu 3 eseri. Ben iyi müzik dinlerim, ben kaliteli müzik dinlerim, tarz ayrımı yapmam diyenlerin radyosunda, Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'dasınız. Hadi bir ustayla daha devam edelim mi?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0: Burası Denizli, ben Mustafa Şenaldı. Sıradaki parçayı eşim Razi Şenaldı için istiyorum.
1: Romanya'dan Tercika'ya, tekstilde çalışan sevdiğim kadına sıradaki parça, ona armağan olsun.
2: Hatay İskenderun'dan ben İlgin Seraslan. Sıradaki parçayı tüm aileme armağan ediyorum.

0: Burası Edirne. Ben Gürol Uçar. Sıradaki şarkı tüm sevenlere gelsin.
1: Konya'dan Resul Kaya. Sıradaki eser kendime gelsin.
2: Ben Ankara'dan Erhan'a. Sıradaki parça tüm sevdiklerime, eşime gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Paul Nipkow, 1884, dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Lucky Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
7: Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'desiniz ve ben Erkan Koç bu sabahınıza özenle seçtiğim eserlerle eşlik etmekteyim. Sırada öyle güzel bir eser var ki ve bence çok anlamlı şundan ötürü baba ve oğul aynı esere nefes olmuşlar. Çok da güzel olmuş. Hadi o zaman baba ve oğul Turgay Salim ve Buray beraber söylesinler.

0: Burası Ankara, ben Ayşe. Sıradaki eser oğluma gelsin.
1: Ben Denizli'den Dilek Altay. Sıradaki şarkıyı Sultan Elçin ve elemanlarına armağan etmek istiyorum.
2: İzmir'den Sinan. Sıradaki şarkıyı arkadaşım Ufuk Desticioğlu'na söylüyorum.
3: Ben İzmir'den Sema. Sıradaki parça kardeşlerim için gelsin.

0: Ben Kayseri'den Nuri, sıradaki parça bütün çalışanlara gelsin.
1: Burası Ankara, ben Volkan Şimşek, sıradaki parça bana gelsin.
2: Burası Gaziantep, ben Adem. Sıradaki şarkıyı candan çok sevdiğim Hatice için istiyorum.
3: Bolu Gerede'den Nevzat Özkan, sıradaki şarkı tüm Geredelilere gelsin.

0: Burası Malatya, ben Çiğdem. Sıradaki şarkı bütün dinleyenlere gelsin.
1: Kırıkkale'den Leyla, sıradaki parça patronuma ve bana gelsin.
2: Burası İstanbul, ben Haydar. Sıradaki şarkı tüm Zonguldaklara gelsin.
3: Mersin'den Fatma ben, kızım Nurhan, oğlum Ahmet için istiyorum.

0: Programda ilk bir saati geride bırakmak üzereyiz ve bu bölümün, bu saatin, bu dilimine güzellik katacak sesin sahibi Müslüm Gürses olacak. Bu eser kimler için? Dinleyenlerimizin kendi sesinden duyalım.
1: Ben Bursa'dan Rahime, sıradaki parçayı kendime istiyorum, iyi yayınlar diliyorum.
2: Aksaray merkezden Gonca, sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
3: Merhaba, Malatya'dan ben Burak, sıradaki şarkı bütün Malatyalılara gelsin.
4: Ankara'dan Hikmet Aydın, sıradaki parça Ayşegül'e gelsin.

0: Konya'dan son gün sıradaki parça çok sevdiğim abim bayram için gelsin.
1: Ben Kocaeli'nden Makbule Baş. Sıradaki şarkıyı bütün sevenlerime hediye ediyorum.
2: Merhaba, ben İskenderun'dan Hüseyin abinin sıradaki şarkı kardeşim Anıl'a gelsin.
3: Kütahya'dan Nevin sıradaki parça Hale abla Sebahat Fatma'ya gelsin.

0: Ata İskender'den ben Kadir. Sıradaki şarkıyı şarkıdaşlarıma istiyorum.
1: Çorum lan Mehmet Çaba. Sıradaki şarkı bana gelsin.
2: Ben Osmaniye'den Emine. Sıradaki şarkı bütün sevdiklerime gelsin.
3: Günaydın. Ben Burhan. Burası Antalya. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: İzmit'ten Uğur ben. Sıradaki şarkı Hidayet, Harun ve Hüsnü'ye de gelsin.
2: Burası İlazığ, ben Hasan. Sıradaki parça oğlum Baran'a gelsin.
3: Burası Sakarya, ben Ekrem Kılıç. Tüm Esnaf arkadaşlarına gelsin.

0: sizin.
1: Ben Aslan Aktaş, burası Çorum. Sıradaki şarkı tüm Kuyumcu Rastası esnaflarına gelsin.
2: Ben Hüseyin Alkasan, burası İstanbul Sancaktepe. Bütün infacılara gelsin.
3: Günaydın, ben Ankara'dan Aysun. Sıradaki eserler sevdiklerime gelsin.

0: Ben Çorum'dan Enver. Sıradaki şarkı aileme gelsin.
1: Ben Denizli'den Ali Eykemiş. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin.
2: Yozgat'tan Erman Tunahan. Sıradaki parça tüm sevenlerime ve sizlere gelsin.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: Ben Trabzon'dan Sadık Şahin. Sıradaki parça oğlum Göktuğ ve tüm radyoyu severlere gelsin.
1: Erzurum'dan Muhammed Yıldız. Diğer parçayı Yunus abime ve İsmail kardeşime armağan ediyorum.
2: Ankara'dan Erol. Sıradaki eseri tüm radyo 7 dinleyicilerine gelsin.

0: Eskişehir'den ben Fatma Küçükbayrak. Fabrikada çalışan tüm arkadaşlarıma ve size istiyorum iyi yayınlar.
1: Burası Ankara, ben Oktay Özbek. Sıradaki parçayı alem için istiyorum.
2: Merhabalar, ben Gaziantep'ten Eğmen. Bu şarkı tüm sevdiklerime gelsin.

0: Afyonkarahisar. Ben Zeki Akkoç. Sıradaki parça tüm Afyonkarahisar halkına ve sizlere gelsin.
1: Burası Antalya. Ben Çağatay Erekalı. Sıradaki parça tüm dostlarıma gelsin.
2: Ben Ankara'dan Zümrüt. Sıradaki parçayı iş arkadaşlarıma, çocuklarıma armağan ediyorum.
3: Ben Adana'dan Serdar Üstüner. Sıradaki şarkı beni sevenlere gelsin.
4: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: Bursa'dan Emin, sıradaki şarkı bütün Kütahya Domuz Çokköylülere gelsin.
1: Malatya'dan Mehmet ben, tüm taksici arkadaşlara gelsin sıradaki parça.
2: Ben İstanbul'dan Hasan Öztürk, sıradaki eser tüm Ordu hemşehrilerime gelsin.

0: Ben Ankara'dan Nuri. Sıradaki parçayı arkadaşlarıma armağan ediyorum.
1: Ben Konya'dan Muhalla. Sıradaki şarkıyı sevdiklerime armağan ediyorum.
2: İstanbul Pendik'ten Erdem. Eşim Burcu ve çocuklarım Poyraz Kerem'e gelsin işte.
3: Ankara'dan Oya. Çok sevdiğim Hatice ablaya istiyorum. Sıradaki şarkıyı Hataylı.

0: Erkan'la Çok Canlı sona erdi.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: böyle.
1: Değer Patrik, ben Esma Bilgiç. Kızım Damla'nın doğum günü, sıradaki parça ona gelsin.
2: Ben Afyonkarahisar'dan İsmail. Sıradaki parça sizlere gelsin.
3: Burası Isparta. Ben Bahriye. Sıradaki parça eşime ve çocuklarıma gelsin.

0: Talya, ben Hasan Gürbüz. Sıradaki parça Çorum'daki bütün tanıdıklarıma gelsin.
1: Ben Mersin'den Ayşegül. Sıradaki parça radyo diye kulak verenler için gelsin.
2: İstanbul Bayrampaşa'dan Makineci Orhan. Sıradaki şarkı Teyza Yengem'e gelsin.

0: Sodan ben Serkan. Sıradaki parça Sevip'te kavuşamayanlar için gelsin.
1: Ben Mersin'den Batuhan. Sıradaki parçayı Feraslam'a armağan ediyorum.
2: İstanbul'dan Songül Ülker. Sıradaki parçayı oğlum Hamit Talha Ülker için istiyorum.
3: Burası Aksaray. Ben Arda Aral. Sıradaki parçayı canım babacığıma gelsin.

0: Burası Kütahya. Ben İsmail Uslu. Sıradaki şarkı beni tanıyan herkese gelsin.
1: Ben Erzurum'dan Halil İbrahim. Sıradaki parça Mete ve Oğuzhan kardeşime gelsin.
2: Ben Van'dan Umut. Sıradaki parçayı tüm Vanlılara armağan ediyorum.
3: Ben Gaziantep'ten Salih. Sıradaki şarkı Ailem için yazsın.

0: Çatal, sıradaki parça bana gelsin.
1: Ben Ankara'dan Naime, sıradaki parçayı Bilal için istiyorum.
2: Merhabalar, ben Denizli'den Sinan Sorkun, sıradaki parça Muhammed Sürer'e gelsin.

0: Ben Gaziantep'ten Ömer Çakmak. Sıradaki parça eşim Fatma Çakmak'a gelsin.
1: Ben Bursa'dan Hasan Özmen. Sıradaki parça Emma oğlu Ömer Özmen'e gelsin.
2: Ben Denizli'den Mustafa. Çok sevdiğim, canımdan çok sevdiğim Arzu için.
3: Ben Brüksel'den Mahir. Sıradaki parçayı can eşime hediye ediyorum.
4: Ben Serap Topçu. İstanbul'dan sıradaki şarkıyı iş arkadaşlarıma gönderiyorum.
5: Çorum'dan Emre. Sıradaki parça bana gelsin.
6: Ve bugünkü programı da artık bitiriyorum. Ben Erkan Koç. Sizlere güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank sunar.
2: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Eda

Bazı insanlar ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın kalbin yolu dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyor değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını Radyo 7'de Eda'lı saatlerde buluşturacağız. Ben Eda Özdemir Gençdal, mikrofonda yerimi aldım. Oradaysanız hoş geldiniz.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle birlikte paylaşacağız. Sevdiklerimizi ihmal etmeden, ay kimileri yazmış böyle, yetiştiniz. Program başladı zaten, yeni başladı. Henüz beraberiz. Güzel şarkılar hali hazırda sizleri bekliyor elbette. Hem özlediklerimiz olacak, hem de son zamanların en çok sevdikleri geniş bir yelpazeyle Radyo 7'de tabii ki.

kadar söyledikten sonra artık sormak lazım değil mi? Kimler bizi nerelerde dinliyor, kimlerle beraber dinliyor, kimlere dinletiyor değil mi? Tavsiye üzerine gelenler de vardır. Efendim yollarda olanlara, seyir halinde olanlar, buradan size sevgiler, selamlar gönderiyorum. Evinde, mutfağında bizleri dinleyen ev hanımlarımız var. Efendim kulaklıkla dinliyorum diyenler çok fazla, onları biliyorum. Çalışanlar, çayını kahvesini hazırlayanlar. E hadi o zaman hep beraber programa, kimler nerede bizleri dinliyorsa, hangi hal ve durumdaysa. Bu arada duygu durumlarımızı değiştirebiliyorsunuz bu güzel şarkılar. Eşlik etmek için, sevdiklerimize armağan etmek için hem radyoların sesini açıyoruz hem de mesajlarla programa dahil oluyoruz.

gelir, bu gidişin dönüşü olacak mı diyor. Bazen insanın böyle aklında hani böyle bir soru kalır mı? Kalır tabii, niye kalmasın? Giden gerçekten gitmiş mi, yoksa bir gün dönmek için mi uzaklaştı? Onu bilemiyoruz tabii, ama bazı yollar var ki hani dönüşünden çok insanda bıraktığı iz konuşuluyor ya, işte o şarkıda bence bunlardan biri. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkılarını dinlerken sevdiklerimizi ihmal etmeyeceğimizi söylemiştim. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle nerede ve kimlerle dinliyorsanız, nerelerde dinliyorsanız, iş yerinde misiniz, çayınızı kahvenizi mi aldınız, oh Eda'cığım keyif mi yapıyorum diyorsanız 0500 777 0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle fotoğraflı mesajlarınız için ya da Radyo 7 Instagram, benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Kendi isimlerinizle birlikte lütfen.

Yılların unutulmaz şarkılarını yıllar sonra farklı yorumlarla dinliyor muyuz? Valla aynı keyifle, aynı güzellikle dinlediğimizi düşünüyorum. Onlardan biriydi. Radyo 7'de sizlerle beraber buluşturduk. Çok kara kışlar gördüm ben. Çok iddialı değil mi? Hatta böyle dipçik gibi dimdik duran bir şarkı. Yine de baharın geleceğine inanmayı bırakmadım. İçim yeniden yeşerecek. Ayakta kaldım. En zor zamanlar değil mi? O zaman öğreniyor insan.

0: Saatler. Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 45,98, avro 53,48, gram altın 6595, çeyrek altın 10.850 lira. Brent petrol 99 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.102 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
5: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Reklam.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay ay, bir aşk var bir de aşık. Yani yalnız buna karşılık, ay güzel olama kafiyeli, buna karşılık hala kendini suçluyor ya, daha ne diyeyim. Ama karşılığını görememiş değil mi? Böyle hep hüzün olmuş sonu. O yüzden insan ister istemez sitem ediyor. Sonra mı? Sonra dönüp şöyle bir haline bakıyor. E karşılıklı ağlamayalım canım.

0: bedeli güneşim hiç.
1: Eda Hanım, bir ricam olacak. Seni severek dinliyorum, eksik olmayın. Dayısı Ahmet Yalçın. Onun için bir şarkı rica ediyor benden. İnşallah yetişmişimdir diye yazmış. Yalnız yetiştiğiniz saat, programı açtığım saat. Tam program başında göndermişsiniz. Dayınız Ahmet Yalçın duyuyorsa gönderelim tabi. Ayşe bir şarkı rica ediyor. Kime? Gülüşlerimin sebebi der. Mustafa Öztaş, duyuyor musunuz? Oo, hanımlar gelmiş. Aman aman, Zeynep Hanım gönderiyor Sarıgazi'de. Kimin gülleri? My Friend'in gülleri. Leyla Usta, Sevim Abla, Dilek, Hilal, Ayten ve Özlem. Şimdi isimlere bakıyorum, bunların hepsi burada mı diye yoklama yapar gibi. Leyla, bu olsa gerek, Dilek, Sevim, bana da bak yalnız, Hilal, Ayten, Özlem. Tamam oldu. Hanımlar çok güzel görünüyorsunuz. Birinin de doğum günü var zannediyorum. Elimizde pastalar. Oh, sağlıklı güzel yıllarınız olsun birlikte.

Mesajı bu arada hemen şöyle bakıyorum. Muhammed Esat Çağla. Ha, az önce okumuştum. Tamam, ben onları ayrı ayrı isim olarak görüyorum yalnız. Canımdan çok sevdiğim kar tanemi istiyorum diyen yine Konya'da Mustafa Topbaş var. Bir gün değil, her gün radyo edi diyenlere süpersiniz.

Konya'da Muhammed Esat Çağla sıradaki şarkıyı Konya Spor Camiası'na, ailesine, efendim şirket çalışanlarına çok sevdiği kim göndermiş bu mesajı?

0: Radyo 7 Haber.
1: Anayasa Mahkemesi Türkiye'de uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulamasında tarihi bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören yasal düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin uyarılarda bulundu. Bahçeli, sürecin hukuk ve nezaket zemininden uzaklaşmaması gerektiğini belirterek, Türkiye'yi karıştırmaya kimsenin cüret etmemesini söyledi. İstanbul genelinde emniyet güçlerince gerçekleştirilen geniş kapsamlı Huzur İstanbul uygulamasında büyük başarı sağlandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 563 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 1018 kişi yakalanarak gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington hattından Ankara'daki zirveye dair merak edilen detayı paylaştı. Rubio, ABD Başkanı Trump'ın önümüzdeki ay Türkiye'de düzenlenecek olan NATO zirvesine bizzat katılım sağlayacağını kesin olarak açıkladı. ABD medyasında yer alan iddialara göre Pentagon ciddi bir bütçe kriziyle karşı karşıya kaldı. ABD Savunma Bakanlığı'nın küresel piyasalarda artan akaryakıt fiyatları ve askeri harcamalar nedeniyle büyüyen bir mali baskı altında olduğu öne sürüldü. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in vergi gelirlerine el koyması nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini duyurdu. Bakanlık, tıbbi malzeme kıtlığı sebebiyle aralarında 4000 kanser hastasının da bulunduğu binlerce kişinin hayatının tehlikede olduğunu açıkladı. Orta Doğu'daki savaşın küresel tedarik zincirine vurduğu darbe bu kez Japonya'da hissedildi. Savaş nedeniyle plastik üretiminin ana maddesi naftanın tedarik edilememesi, ülkedeki süpermarket, fırın ve paket servis işletmelerinde ciddi ambalaj krizine yol açtı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 28, İstanbul ve İzmir 32, Antalya 25, Bartın 34, Kayseri 27, Erzurum 23, Şırnak 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız
1: T10X ve T10F modelleriyle satış listesinde ilk iki sırayı alan TOK, Türkiye elektrikli araç pazarında %25 payla liderliğini korudu. Sabiha Gökçen, Uluslararası Havalimanı'nın yolcu ve uçuş trafiği 2026 yılının ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7 arttı. Türkiye'ye yerleşen ancak son 3 takvim yılında ülkede ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışı gelirleri 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kim bilir önümüzde daha kaç kiraz mevsimi var. Gelmez ki. Hemen şöyle bakıyorum Çorum'da. Oy Allah'ım Dilek Hanım. Dudaklar bükülmüş. Hayırdır? Küsmüş Ömer. Ah Ömer küsmüş. Ömer'i niye küstürdünüz? Levent Bey için şarkı istiyor. Aynı zamanda Ömer, Nihat ve Seydi oğullarıma gelsin demiş. Ama şimdi ağlatmayın onu, kıyamam ben. Hemen şöyle bakıyorum. Fotoğraftan nasıl bir anlam çıkaracağım, net gelmemiş. Denizli'de Zeynep Diril var, çalışırken dinliyor. Babamın biricik oğlu Selami Muhammed. Ha, onun için istiyorsunuz, ona armağan edeceğiz. Olur, armağan ederim ben, söylerim eğer duyuyorsa. O da sizi çok seviyor ve dinliyor demiş. Eksik olmasın, karşılıklı.

Hayaline aşık oldum ben ama sana değil. Hemen şöyle bakıyoruz kimler bizlerle diyor. Konya'da Ayşe Hanım var. Sıradaki şarkı sevdiklerime gelsin demiş. Olur. Karaman Ermenek Tepebaşı köyünde Ayşe Bayındır bizlerle birlikte. Kartepe Eşme Aynur Hanım. Oh, erikler de vallahi harika görünüyor. Erik toplayanlara gelsin demiş. Gelsin vallahi. Oh, mis gibi can erik değil mi?

Çakmakçı, ayakkabıcı, Urfalı Muhammed İlvan. Muşlum Mücahit İlvan için istiyormuş. Duyuyor mudur acaba? Bu fotoğraf Ankara Elif, Ankara'da Elif Hanım var. Araç aynası motoru topluyorum ve sizi dinliyorum demiş. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Hem çalışıyor hem bizleri dinliyor. Elif Hanımcığım. İstanbul'da 34 TD'ye 79 plakalı taksi şoförü Necdet Yıldırmer. Sevgiler, selamlar Necdet Beyciğim. Sağlıkla gidin. Eşsiz kaliteli bir yayın demiş. Çok da keyif alıyorum. Bütün yolcularıma da hem dinletiyorum hem öneriyorum. Çoğundan çok da güzel tepkiler alıyorum demiş. Vallahi iyi ki varsınız. Sıradaki şarkıyı eşi Gözde, kızı İkra ve oğlu Ferhat için istemiş. Hemen gönderiyorum.

Bülent Selçuk, Malatya Pütürge. Sevgiler göndermiş, sağ olsun. Bizler de sizlere sevgiler, selamlar Malatya'ya da. Samsun Bafra, güzel havada çalışanlara gelsin demiş Ahmet Demir. Vallahi Allah kolaylık versin, çok meşakkatli. Tepelerde çalışıyor inşaat işleriyle. Sıradaki şarkıyı Konya Çatalhöyük Mahallesi esnafları için istiyorum diyen Konya'da Kemal Bey bizlerle birlikte, gönderelim tabii.

0: Faydalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

0: seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum. Reklam.
3: Vakıfbank'la program devam ediyor.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosunu dinliyorsunuz. Burası Radyo 7 ve tüm zamanların en keyifli, en güzel şarkılarını sizlerle paylaşırken evet, sevdiklerimizi ihmal etmiyoruz demiştim zaten. Konya Selçuklu Yasin Sevindik var. Ekmeğinin peşinde olanlara şarkı yayınlar mısın demiş. Tabii ki yayınlarım. Adem Özel'e gelsin. Gelsin de hani kimden gelsin? Şanlıurfa'da Fatoş var. Yeğeni Deniz Berat için şarkı istiyor. Yayın çok güzel diyen, Bal Köpüğü torunuma Yusra'ma şarkı istiyorum diyen Malatya'da Fatma Hanım. O zaman Bal Köpüğünüze gönderelim.

Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyileri dinlemeye devam ediyoruz. Ama sanmadan böyle beni yanıltma. Aslında yanılt değil mi? Beni yanılt, ben seni olduğu gibi güzel hatırlayayım. Sanmadan git.

Uzun yol kaptanlarına da buradan sevgiler, selamlar. 7/24 Radyo Edi dinliyorum demiş. Şu an hastanede tedavi gören eşi Derya için ve bütün uzun yol kaptanlarına ve hastalarımıza da şifa istiyorum demiş. Amin. Ercan Bey göndermiş. Ercan Bey, acil şifalar diliyorum eşinize de. Size de sağlıklı seyirler diliyorum bütün meslektaşlarınızla birlikte. Eda Hanım, canımdan çok sevdiğim kar taneme şarkı istiyorum diyen Mustafa Bey, benim mesajımı okumuyorsunuz demiş. Mesajınızı yeni gördüm, ondandır. Ayrıca kar taneme diye Radyo 7 Instagram hesabına da yazmışsınız ve ben oradan okudum mesajınızı bu arada. Hani siz yoğunsunuz, kaçırdınız, onu bilemiyorum tabii. Yılmaz Ürün Kırıkkale'de benden şarkı rica ediyor. Kolaylıklar diliyorum. Böyle perdelerin, tüllerin arasında o güzel modeller var. Kolay gelsin, iyi çalışmalar Kırıkkale.

güzel şarkıyla birlikte veda vakti, evet. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Ve Eda'lı Saatler'in sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Eda Özdemir Gençdal, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ama yarın yine aynı saatte Radyo 7'de en güzel şarkıları paylaşacağız. En keyifli sohbet için sizleri bekliyor olacağım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler.

0: başka, Didi gibi başka. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot garaj şoku ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot garaj şoku ekspertiz.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Saadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Mourinho, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı cezaları Strasbourg'a taşıdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mourinho'nun başvurusunu işleme koyarak Türkiye'den resmen savunma istedi. Dünya Kupası için dün Amerika'ya ulaşan A Milli Takım turnuva hazırlıklarına Miami'de başladı. Hazırlıklarını sürdüren milliler son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 01:00'da Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.834 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.97, euro 53.60. Gram altın 6.608 lira, Brent petrolün varil fiyatı 99,30 dolar.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometreleri, Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri ve Ermenek Mut yolunun 15 ila 39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Mukaçinci çalmışı kapının. Mukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Mukalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlu.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: İskonto oranı. Bir borcun ya da senedin vadesinden önce ödenmesi durumunda ödendiği günle vade arasındaki faiz tutarının geri ödenmesidir.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Radyo 7 Haber.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 bine yakın konutun 64 ilde satışa çıkarılacağını söyledi. Orta gelirli vatandaşların ulaşabileceği konutların kira fiyatlarını da düşüreceğini belirtti. Adalet hizmetlerini hızlandıracak yeni bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulacağını duyurdu. İzmir'de Dilan Engin Polat çiftinin kuzeni ve koruması Can Polat'ın silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından katil zanlısının sabah saat 9'dan itibaren sokakta pusuda beklediği iddia edildi. Engin Polat ise ifadesinde 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Son dönemde sosyal medya platformu X'te hızla yayılan sponsorlu reklamlar klasik dolandırıcılık yöntemlerini aşarak yeni bir boyut kazandı. Yapay zeka kullanarak üretilen ünlülerin görüntülerinin yer aldığı bu sahte reklamlarda vatandaşlar dolandırılıyor. Sigara yasakları genişledi. Plajlarda kırmızı hat kapsamına alındı. İlk uygulama Antalya'da hayata geçirildi. Bakan Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlar için vatandaşlara iade edilen teşvik bedelinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla 1 lira olacağını açıkladı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %54 seviyesinde. Tem Mahmut Bey yan yol iki telli masko yönünde sol şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler açık, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Haliç Köprüsü ise çift yönde yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: T10X ve T10F modelleriyle satış listesinde ilk iki sırayı alan TOK, Türkiye elektrikli araç pazarında %25 payla liderliğini korudu. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yolcu ve uçuş trafiği 2026 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7 arttı. Türkiye'ye yerleşen ancak son 3 takvim yılında ülkede ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışı gelirleri 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Halkbank'ın

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Toroslar mevkii İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 28, İstanbul ve İzmir 32, Antalya 25, Bartın 34, Kayseri 27, Erzurum 23, Şırnak 28 derece.
2: En güvenilir

0: Koç topluluğu, 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale Kilit.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Dokohome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
4: Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayın.

Evet, benim bekleyenim sizlersiniz. Siz güzel insanlar. Hoş geldiniz. Buluştuk yine. Çok şükür. Demek ki sağlıklıyız. Demek ki birbirimizi hala seviyoruz. Ne mutlu bize. Ve demek ki Rabbim bize ömür bahşetmiş yine. Evet, böyledir. Bir nimet içinde nice nimeti saklar görene. Diyor ya, körene. Burası Radyo 7. Gölge sizlerle programını duayla başlatalım. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Evet, radyoda çok sevgili kardeşlerim var, Furkan ve Huzeyfe. Onların istediği bir şarkı, Seni Seviyorum, Emrah'tan armağan olsun. Ve şu an yurt içinde, yurt dışında sesimi duyan herkes, şöyle içerilerden bir merhaba.

kalbim son nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun, seni sonsuza kadar seven biri var. Yüreğim yansa da, içim acısa da senin olduğun bu dünyada nefes almak güzel.

Geçenlerde bir şey okudum. Vallahi bana mantıklı geldi. Ben söyleyeceğim. Belki eleştirenler de olacaktır. Saygı duyuyorum. Kim yazmış bilmiyorum. Ama şöyle bir not okudum. Diyor ki, neden diyor hep yoksulların yokluk sınırı, hani bir alt sınırı belirleniyor ya, yoksulluk sınırı diye. Halbuki diyor tokluk sınırı belirlenmesi lazım. Çünkü diyor dünyada doymak bilmeyen bir kitle var. Of. Of. Üzerine de yorum yapıp daha fazla konuşmaya gerek görmüyorum. Herkesin yorumu kendine kalsın. Öyle yapalım ve devam edelim.

aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun.

Şimdi sıradaki şarkı eski bir şarkı ama eskimeyen bir hakikatten bahsediyor. Bak şarkının adı şu: Sana Hasret Gideceğim. Bu şarkı normalde sevdiği insana hitaben yazılmış söyleniyor. Peki ben niye diyorum değişmeyen bir hakikat üzerine yazılmış diye? Çünkü başka bir açıdan bakacağız. İnsan yaşar hırsla, fakat hasret gittiği şey için hayat boyu hiçbir şey yapmaz. Bak ne büyük bir trajedi. Çürüyüp gidecek olan beden özenle beslenir. Ama sonsuz kalacak olan ruh ihmal edilir. Ne garip bir çelişki değil mi canlar? İnsan aynaya bakar, aynalar karşısında saatler geçirir ama vicdanına bakmaz. Dış görünüşündeki en küçük bir lekeyi dert eder ama kalbinde biriken lekeler umrunda değildir. Oysa insanı yücelten bedenin güzelliği değil, ruhunun, ahlakının güzelliğidir. Beden toprağa gidecek eninde sonunda. Geriye ruhun kalacak. Allah aşkına, var mı ötesi? Bak topu bir dakikalık bir şey söyledim. Ama ömre bedel değil mi?

zaman zaman söylerim. Haber, sadece haber değil, televizyon izlemiyoruz evde ailece hiç. Arada işte spor sevdiğim için müsabakalar. Ama bunu niye söylüyorum? Yani haberlere rastlamak istemiyorum. Sosyal medyada zaman zaman gözüme çarpıyor o kadar. Orada da haber videolarına tıklamam. Yani haberin metnini görüyorum. Öyle gözüme çarpıyor bazı olan bitenler ve az evvel gözüme bir haber çarptı. Muhtemelen ben yeni duyuyorum. Millet duyalı çok olmuştur muhtemelen bu haberi. Haber aynen şöyle. Bir emekli polis memuru 52 yaşında. Oğlu uyuşturucu için para istiyor. Ve oğlu da 23 yaşında. Oğlunu çıkan tartışmada vuruyor ve başında bekliyor, polisi arıyor. Şimdi bu bir kere bir, asla kınanmaması gereken bir durum. Ya bu haberi gören, duyan hiç kimse aman ha, aman. Bir, kınayacak cümle yok. İki, büyük konuşmak yok. Ne adam açısından ne de çocuk açısından. Burada yapılacak tek bir şey var. Dua edeceksin. Kurban olduğum Mevlam insanı evladıyla sınamasın. Tabii ama bu olayda okunması gereken hem devlet büyükleri hem yetkililer, herkes açısından, ana baba açısından, evlat açısından düşünülüp irdelenmesi gereken çok ders var. Çok.

Enteresan bir kamyon arkası yazısı. Buraya kadar. Evet, tırın arkasında yazan şey şu. Bir soru sormuş. Ben diyor yalnızlığı çok seviyorum. Bir gün o da çekip gider mi?

Hani çoğu zaman diyorum ya, benim amacım seni sana anlatmak. Bunu yapabilmenin yolu da senin yüreğin sesini duymak. Bu nedenle programda şu başlıkta sesleniyorum sana. Sürekli dinleyenler bilir ama aramıza yeni katılanlar da duyacak. Bak, yüreğin diyor ki, hafızamdan silmek istediğim görüntüler, silemediğim sözler var. Duymamış olmayı denediğim ama duyduğum, kiminin de şöyle önüne koyup haykırmak istediğim gerçekler var. Ben de saklı kalmasını doğru bulduğum ve hepsinin bir yeri, bir zamanı var dediğim neler var.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Dokuhom'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
3: Vakıfbank Winov sunar.
4: Kredi kartı. Kart sahiplerine belirli yerlerde kredili alışveriş imkanı sağlayan bir tür ödeme aracıdır.
3: Vakıfbank Winov sundu.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Reklam.
7: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak...

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar dile.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

an beni dinleyenlerden çoğunuz için mevzu şu: İnanıyorsa, güveniyorsa ölümüne. Hoş görür, sabreder, dayanır, katlanır. Lakin sonrası var. Bu şarkıdan sonra söyleyeyim sonrasını.

Evet ama dedik, devamını getirelim. Güven boşa, iyi niyet kötüye, hoşgörü görgüsüzlüğe, sabır ihanete dönerse işte orada af olmaz. Hayat kıymet bilenlerle ve açıkçası başka türlü de yaşanacak gibi değil. Kıymet bilenlerle yaşanacak kadar güzel. Vefasızlar için mi? İsraf edilmeyecek kadar değerli.

Bir Orhan'dan başka bir Orhan'a geçeceğiz şimdi yayında. Ama diyelim ki kimi gözler bir acı taşır içinde. Böyle dokunsan ağlayacak. Ağlasan susacak. Kimi gözler bir hasret taşır içinde. Sarılsan geçecek. Konuşsan gülecek. Kimi gözler de bir dost arar. Sahiplenecek. Konuşacak, dinleyecek. Sustukça bile hissedecek.

0: boş ver.
1: Hani şimdi şarkıda yorma kendini diyor ya, bana şu sözleri hatırlattı diyor ya. Elinden geldiği halde senin için bir şey yapmıyorsa, onun için çabalayıp da boş yere yorma kendini. Çünkü bazısı hak etmekten çok ziyan etmeyi sever. Değer vermekten çok, evet, değer görmek. Sevmekten çok sevilmeyi beklemek. Bir şeylere karşılık vermekten çok her şeyi senden beklemek. Bazı sadece bunu yapar.

Vakti geldiğinde affedeceklerin de var. Ama ne kadar vakit geçerse geçsin affetmeyeceklerin de. Seni biliyorum. Şu an beni dinleyen sen, canımız dinleyicimiz. Görmek istemediklerin de var. Ömrünün sonuna dek yaptıklarını unutmayacakların da. Senden helallik alamayacaklar da var. Ama bir duan da var. Ne o dua? Evet. Bedduayı benim gibi sevmeyen adam böyle dua eder. Herkes yaşattığını yaşasın.

0: Talha Bora Öge.
1: Namı diğer gölge yayını.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor.
2: Gölge, gölge, gölge.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometreleri, Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri ve Ermenek Mut yolunun 15 ila 39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
4: Ekspertizse Dynobil.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
7: Var var hepsi dokuda var.
8: Reklam.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Evet, türkü severlere armağan edeceğiz bir türkü daha, ama özellikle bizi dinlemekle yetinmeyip anlatan, tavsiye eden ve dinletenler var. Onlara armağanımız olsun.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala, geldik bir programın daha sonuna. Öncelikle her zaman dinleyip bugün de dinlemeye devam edenlere teşekkür ediyorum. Ardından bugün yeni tanıştıklarımıza hoş geldiniz diyorum. Daim olsun. Hangi sebeple olursa olsun tanıştık ve inşallah dinlemenize devam edin. Buluşalım. Bugünün kapanış duası şu olsun. Son türkü üzerinden olsun. Son türkü de yorgun diyecek. Çoğunuzun da belli meselelerden dolayı yorgun olduğunu biliyorum. Herkesin yorgunluğu kendine göre. Kiminin bedenin, kiminin zihnin. Bir şekilde Rabbim bu yorgunluklarınıza ferahlık versin, hafiflik versin, kurtarsın. Peki sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Bu program gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Evet, günde iki kez bir aradayız. Daim olsun, nazardan uzak olsun ve hatırımızda olsun. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Benden Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden.

0: gölge, namı diğer gölge. Unutmayın sizi, tekrar bekliyor, tekrar bekliyor, tekrar bekliyor.
1: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi.
2: Var var hepsi dokuda var.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
3: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: www.radyo7.com.tr
12: www.radyo7.com.tr
13: Tıkla.
14: Anında canlı dinle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya başlattı. Bakan Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun kura şartı olmaksızın açık artış yöntemiyle piyasaya sunulacağını açıkladı. CHP'nin geçmiş dönemdeki büyük kongrelerine yönelik açılan davada yargı son sözü söyledi. Parti içi muhalefetin 38. olağan kurultayla İstanbul İl Kongresi kararlarının iptali ve yok hükmünde sayılması talebiyle açtığı dava Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Diyarbakır merkezli dev bir kara para aklama operasyonuna imza atıldı. Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri mal varlığını akladığı belirlenen 18 şüpheliye ait, aralarında otel, lüks araçlar, arsa ve banka hesaplarının da bulunduğu yaklaşık 15 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ankara'dan Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına dair

0: acı bir haber geldi. Kene ısırması şüphesiyle bir süredir hastanede tedavi altında olan 15 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun'da kamu malına zarar verme suçuna ilişkin dikkat çeken bir hukuki süreç başlatıldı. Bir okul binasının dış duvarına sprey boyayla yazı yazdığı tespit edilen sanık hakkında kamu malına zarar verme gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İşgalci İsrail ordusu uluslararası arenada ilan edilen kapsamlı ateşkes mutabakatını ihlal etmeyi sürdürüyor. Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik düzenlenen yeni hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 sivilin daha yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Amilli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarının ikinci etabında Miami'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kocaelispor Serdar Dursun ve Ahmet Oğuz'a veda etti. Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenecek 8. ayağında piste çıkacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 45,97, avro 53,64, gram altın 6651, çeyrek altın 10.960 lira. Brent petrol 97 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.892 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, Akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde akıcı. Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak yoğun görünüyor.
1: Arvento yol

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Sevgili, yeşil eriğim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer.

0: Reklam.
1: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: kazanmalardan birini kazanma şansı.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Anne.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Ve yine günün en güzel saatleri işte başladı. Ve beraber olduğumuz bu en güzel saatlerde Aşkın Sesi, ben Deniz Enhar Sarıoğlu, sizlere eşlik edeceğim Radyo 7'de müziklerle ve sohbetin en güzeliyle. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Hasretlik öyle bir duygu ki dağlar bile dayanmaz, dağlara yağıyor diyor ya, hasret yağıyor dağlara, dağlar dayanmaz derler. Hasretliğe, özlemliğe. Efendim be işte.

dostluğu yok. Olmazmış. Olmaz. Bir insan düşmeye görsün. İlk önce en güvendiklerin ve sevdiklerin sırtına biner. Dost bildiklerin yavaş yavaş yavaş uzaklaşırlar senden. Bir zamanlar sırtını sıvazlayanlar elini uzatmak istersin, elinin tersiyle iterler seni. Maddi manevi destek olduğun kişiler umursamazlar seni. Hatta ve hatta inkar ederler. Sen ne yaptın ki derler. Bu hayat böyle, böyle cancağızım. Sakın ha düşme. Rabbinden başkasına da

gurur denen şey bazı yerlerde önemlidir, bazı yerlerde de başarının düşmanıdır, muvaffakiyetin düşmanıdır.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil,
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 45,97, avro 53,63, gram altın 6.661, çeyrek altın 10.963 lira. Brent petrol 97 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.890 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Vakıfbank Vinov sunar.
4: Lehtar. Bono, çek, poliçe gibi ticari senetlerde söz konusu senetlerden fayda sağlayabilecek olan kişidir.
3: Vakıfbank Vinov sundu.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Senin yanında Akbank. Reklam.

0: Didaz. Didi bu yaz çok havalı.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji. Orzakstan.
3: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
1: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
2: Reklam.
1: Radyo 7.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Bayım belki de en güzel şarkılarından biri diyebiliriz. Yani ilk sıraya oturacaklardan biri. Değil mi Gönül? Ve şimdi Radyo 7'de Ebru Yaşar sırası ve Ebru Yaşar gözlerimde gece olduğuyla Radyo 7'de sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. E tabii ki aşkın yayın hali Ebru'yla devam ediyor. Sevdiklerimize haber verdik mi? Hemen program başındayken kaçırmasınlar.

şimdi biz verdikçe, verdikçe, verdikçe, evet, ne olur? Dost görünen çok olur. Bir de biz isteyelim dediğiniz anda, işte o zaman gerçekleri görürsünüz. Hepsi birden yok olur.

acı çekmiş bireylerle arkadaşlık edin. Acı çekmiş biriyle sevgili olun. Acı çekmiş biriyle dost olun. Çünkü onlar arkadaşlığın, dostluğun ve aşkın tamamı, tanımını özellikle çok daha iyi bilir ve size çok daha fazla değer verir. Kıymet bilir yani.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.
6: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
15: Migros Yemek.
17: Migros uygulamasında.
18: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
19: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
18: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
20: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Başkanı Trump Oval Ofis'te habercilerin sorularını yanıtladı. İran'la anlaşmaya yakın olduklarını savundu. Hafta sonuna kadar anlaşmanın sağlanabileceğini öne sürdü ancak Tel Aviv ve Tahran'dan gelen açıklamalar bölgedeki gerilimin sürdüğünü gösterdi. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilip giriş çıkış yasaklanacak. Ev sahibi olmak isteyenler için yeni fırsat kapısı aralandı. TOKİ 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracak. Kampanyada 3 farklı ödeme seçeneği olacak. Müjdeyi Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. Haziran ayının ilk günlerinde Türkiye'nin dört bir yanında hava alarm verdi. Bir yanda sel suları evlere kadar ulaştı, diğer yanda dolu yağışı ortalığı beyaza boyadı. Karabük'te heyelan paniği yaşanırken Amasya'da yıldırım bir binanın çatısına düştü. İstanbul Bağcılar'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bağlantı yolunda devrilen araç nedeniyle yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Merkez Bankası rezervleri 159,2 milyar dolar oldu. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 72 milyon lira azalarak 312,5 milyon liraya geriledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Ankara yolunun 44-46. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 59-62. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
6: Reklam.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
4: Kale kilit.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: mutfak.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

bir şöyle klasikle devam edelim. Sezen Aksu'yla Minik Serçe'yle Radyo 7'mizde. Aşkın yayın hali Ebru Lide. Beni unutma. Beni unutma. Unutmamanız gerekenleri elbet unutmuyorsunuzdur ama unutmamak için gayret göstermek yerine onlara sık sık onların evet özel olduğunu, kıymetli olduğunu hatırlattığınızda hem o hatırlayacak hem siz. Hiçbir şekilde unutulma olmayacak.

verdiğinde saadet de ver. Kuvvet verdiğinde akıl da ver. Nimet verdiğinde şükür de ver. Güzellik verdiğinde iffet de ver. Zorluk verdiğinde

hayat öyle bir koli ki. Efendim devam edelim şöyle güzel güzel şarkılar yine radyo yedimizde. Bu güzel havaların eşliğinde sizlere en özel müzikleri dileterek daha da bir keyifli hale dönüştürüyoruz inşallah. Bulunduğunuz yerlere ulaşıyoruz. Şimdi şöyle bir bakıyorum saatlerime. O zaman şöyle yapalım. Artık sizler mesajlarınızı evet göndermeye başlayabilirsiniz. 0507-977-0101'den Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden bakalım hangi mesajlar gelecek. Yine güzel o mesajlarınızı bol bol okuyarak yerine ulaştıracağız efendim.

çaresizlik, diğer yanımda yorgunluğum var. Bir yanımda yalnızlığım, diğer yanımda geçmişime

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
2: Bambim var benim.
1: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
9: Nazarlar değmesin.
10: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
11: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
14: Bir reklam.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
16: Reklam.
17: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
18: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
19: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Efendim şu an gördüğüm kadarıyla Ekin Bey Şahin Kendirci'den demiş, tam isabet. Şimdi ben de onu dinletmiş oldum ve bu güzel eseri size de armağan etmiş olayım. Ekin Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Şimdi ise yine devam edelim güzel mesajlarımıza, hemen şöyle gözden geçirmeye. Şöyle gördüğüm kadarıyla Belçika'dan Gürdal, eşim Nazife için gelsin yayınlar demiş. Selam olsun efendim, hemen gönderelim. Ve Adile Hanım tüm sevdikleri için armağan ediyor sıradaki güzel.

Şimdi de Selçuk Balcı'yla devam edeceğiz. Çünkü gördüğüm kadarıyla Salih Bey tüm sevdikleri için Selçuk Balcı'dan bir eser demiş. Ve çalışan herkese kolaylıklar dilemiş. İyi yayınlar Benhar Hanım. Ben Ankara'dan Ömer Çağlı'nın Kırık Kalpler ve Mahzun Gönüller için bir eser rica ediyorum demiş. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Saygı ve hürmetler bizden efendim. Sevgiler, saygılar. Selamünaleyküm diyen İda Hidayet Bey tüm sevdiklerine armağan ediyor. Sıradaki eseri selamlarını da iletiyor.

Emir Bey tüm sevdikleri için Sinan Özen'den bir eser istemiş. Hemen gönderelim Sinan Özen. Şöyle zaten listemizde de mevcut. Biraz daha öne çekmiş olalım. Selam olsun efendim, teşekkür ederiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar Vener kardeşim demiş. Sizden ricam, uzun yol ağır vasıta şoförleri için bir eser istirham ediyorum demiş. Çok teşekkürler, Allah'a emanetsiniz. Siz de efendim çok teşekkür ediyorum. Keramettin Yeşilyurt Ankara'dan çok selam olsun efendim. Yollarda olan bütün kaptan şoförlerimize, özellikle ağır vasıta şoförlerimize Allah

ettiği vakitte gönlünde yeşeren yarındır sabır. Yıkıldığın her an yok olmadığına şükret. Yüreğine güneş koy, yüreğine bulut koy, yüreğine yıldız koy, yüreğine sabır koy ve yola devam et. Devam et.

0: İçime bak.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3.
2: Heh,
1: şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Butlan kararı sonrası CHP'de parti içi savaş sürüyor. Salı günü grup toplantısı yapmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu, genel merkezde Yüksek Disiplin Kurulu'nu topladı. Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Özgür Özel cephesi de Kılıçdaroğlu'na alternatif bir program hazırlıyor. Süresiz nafaka tarihe karışıyor. Anayasa Mahkemesi bugün önemli bir karara imza attı. Medeni kanundaki süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Kene bu kez Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hayat söndürdü. Pikniğe giden 15 yaşındaki çocuk rahatsızlandı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi. Ancak hastaneden acı haberi geldi. Samsun'daki demir-çelik fabrikasında facia yaşandı. Su pompasını tamir etmek için kuyuya inen 3 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldığı belirlendi. Türkiye'de sigara yasağı genişledi. Dumansız plaj dönemi Antalya sahillerinde başladı. Tiryakilere hazırlanan özel alanlara da yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak. Sahillerde sigara içmenin cezası ise 2000 euroya kadar çıkıyor. Yaz yağmurları Bolu, Gümüşhane ve Edirne'de sele neden oldu. Evleri, ahırları su bastı. Kars, Tokat, Bilecik'te ise dolu yağış vardı. Karabük'te heyelan meydana geldi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Amilli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarının ikinci etabında Miami'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kocaelispor Serdar Dursun ve Ahmet Oğuz'a veda etti. Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenecek 8. ayağında piste çıkacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.872 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.97, euro 53.60. Gram altın 6.

0: Otopratik. Meteorolojiye göre Toroslar mevkii İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32, Mersin 28, Trabzon 24, Kars 21, Mardin 31 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. D100 Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası var, bir şerit trafiğe kapalı. Bakırköy Taşan Osmaniye yönünde ise sağ şeritte bakım onarım çalışması var, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanırken Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik söz konusu.
4: Arvento yol

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Reklam.

0: yaz. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi.

0: Selfies.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Güzel bir düet olmuş değil mi efendim? Efendim bu güzel şarkılar birbiri ardına yine akmaya devam ediyor. Aşkın yayın hali Ebru Lifarkı ile Radyo 7'de ve Aşkın Sesi bendeniz Benhar Sağroğlu. Peki dönüyorum yine güzel mesajlarınıza. Bu arada tekrar mesaj numaramızı hemen söyleyelim. WhatsApp hattımızı 0507 977 0101'den sizler mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Hayırlı yayınlar demiş Alanya'dan Bahattin Dağlıoğlu. Oğlum İrfan Dağlıoğlu için ve benim için çok değerli dostum İlker Erden için gelsin. Teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Biz teşekkür ederiz. Hemen gönderelim Sevtap Somo ve mektup yazarım mektup.

Gelin ağlama. Güzel şarkı değil mi efendim? Şimdi hemen devam edelim. Merhabalar İstanbul'dan İnci. Sevgilim ile hasret kaldık birbirimize. İkimiz de ayrı şehirlerden şu an sizde dinliyoruz demiş. Şarkıları birbirimize hediye ediyoruz. Kayseri Develi Gazi Köyü'nden şu an sizi dinleyen nefesime, Muharrem'ime armağan ediyorum demiş. Bu güzel şarkıyı armağan edeyim. Ay gidiyor ve... Merhaba Radyo 7 ailesi, ben Osman, her zamanki gibi bugün de sizinle seyahat halindeyiz. Kocaeli'nden yoğun trafikten tüm Türkiye'ye selamlar demiş. Bir Koray Avcı eseri armağan ederseniz dinleyebilirim de, dinleyebiliriz demiş. Tamam peki, dinlemeye devam. Ben birazdan o zaman Koray Avcı'yla sizleri baş başa bırakırım ama önce Ahmet Kaya Ay Gidiyor.

Kendine iyi bak dinledik. Koray Avcı sözümüzü de yerine getirmiş olduk efendim. Şöyle bir bakalım. Bir öncesindeki Ahmet Kaya şarkısını aynı zamanda şöyle gördüğüm kadarıyla Kayısı Diyarı Malatya'dan tüm Türkiye'ye selam olsun. Özellikle Emlak Bey, Mehmet Karabey'e armağan ediyorum demiş. Ki Ahmet Kaya'nın bu güzel şarkısını size de armağan etmiş olalım. Şimdi ise Deniz Toprak ve Selda Bağcan düetiyle Radyo 7'de devam ediyoruz. Gün

ve tebessümü olan, yüzünden eksik olmayan kişiler. Evet. İçten içe acı çekenlerden unutmayın. Ve her gülen yüz mutluluk ifadesi değildir asla. Buna sakın aldanmayın. Derinlerde neler neler oluyordur. Aman dikkat. Aşk ola.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Merkez Bankası rezervleri 159,2 milyar dolar oldu. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 72 milyon lira azalarak 312,5 milyon liraya geriledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Reklam.
6: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Gökhan Kaya yine çok sevilen seslerden biriydi. Sevenlere benden armağan olsun. Şimdi şöyle bir nostalji yapalım. Bir Harika Avcı'yla devam edelim. Çünkü sevgili Aslı Harika Avcı'dan demiş. İstiyorum ki hemen gönderiyorum. Çok güzel. Bu arada bayağı sık dinletiyoruz değil mi? Keyifli, güzel oluyor. Alışırım ve Harika Avcı. Ve devam ediyorum. Aysu, sevgili Aysu, tüm sevdikleri için armağan ediyor ve yazın gelmesine sevinen, benim gibi sevinen herkese gelsin demiş. Ha, tamam süper, ben de üzerime alayım. Yazın gelmesine ben de çok seviniyorum çünkü.

Yalnız benim için bak yeşil yeşil özel bir şarkıydı. Resul Dindar yorumuyla dinledik. Çok da keyifliydi. Merhaba, ben Alanya'dan Derya. Almanya'daki çok sevdiğim Şen ailesi, Eslem, Osman, Yavuz, Selim için dinletirseniz çok sevinirim. Teşekkürler demiş. Hemen gönderdim. Hayırlı yayınlar ablam, ben Kayseri'den İbrahim. Eşim Büşra'ya gelsin, iyi yayınlar dilerim demiş. Hemen gönderiyorum. Merhabalar Venner abla, ben Almanya'dan İsmail. En değerlim olan kuzularıma ve tüm yalnızlara gelsin demiş.

akmış zaman. Efendim şimdi son güzel bir eser, yine şöyle bir nostaljiyle bitirelim istedim bugün de. Ve şöyle son mesajlara bakıyorum. Sevgili Öykü, senin için ve tüm sevdiklerin için Şanlıurfa'dan Berfin ve Özlem Nemrut'un evine karşı dinliyoruz sizi demiş. Arkadaşım Özlem için, peki kolay gelsin. Sevgiler, iyi muhabbetler o zaman, bol muhabbetler. Bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoş

0: ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni? Haydi.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Reklam.

Evet, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik, sefalar getirdik. Kimler nerelerde bizleri dinliyor bilmiyoruz ama Rabbim her birimize sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur getirsin. Uzakta olanlar, haber bekleyenler, iyiyim acaba diye içinden geçirenler. Bu şarkı benden sizlere armağan olsun.

Gününüz nasıl geçti sevgili dinleyenler? Hayatınızda inşallah her şey yolundadır. Gidişine bir cümle bulamayanlar var, arkasından sadece bakanlar. Bu şarkı sessiz vedalara armağan olsun.

arada kalmak da çok zordur, öyle değil mi? Ne bırakabiliyorsun ne devam edebiliyorsun. Böyle tam sıkışmışsın arada. Evet, şimdiki eserimizde içinden bir şey eksildiğini hissedenler ama anlatamayanlar. Var değil mi şu anda radyoları başında bizlere kulak verenler? Bu şarkı yavaş yavaş eksilenlere armağan olsun.

anlatamayanlar var, duygusunu kelimeye dökemeyenler var. Bu şarkı içinde kalanlara armağan olsun. Ayrıca şu anda yollarda seyir halinde olup bizleri dinleyen tüm sürücü dostlarımıza, yolculara armağan edelim. Sizlere de hayırlı yolculuklar.

0: devam edecek.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Ankara yolunun 44-46. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 59-62. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Vallahi yılları hiç anlamadan nasıl da kayıp gitti avuçlarımızdan şaşırıyoruz değil mi? Şimdiki şarkımızda unuttum sananlar var ama bir anda hatırlayanlar. Bu şarkı diline attıklarını saklayamayanlara armağan olsun. Deniz Seki bizlerle birlikte suya hapsettim diyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

kalbim son nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun, seni sonsuza kadar seven biri var. Yüreğim yansa da, içim acısa da

0: hayatta her gün bir şeyler öğreniyoruz, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Başkasının nasibine göz diken kendi nasibini her zaman ıskalar. Evet, çok güzel bir şarkı. Bu şarkıyı da olmayacağını bile bile bekleyenler, vazgeçemeyenler. Bu şarkı imkansıza tutunanlara armağan olsun.
1: Burası Radyo 7.

Evet, sevdiklerimize çok güzel kurban olabiliyoruz, öyle değil mi? Kendini değersiz hissettirilenler, ciddiye alınmayanlar. Bu şarkı kırıldığını içine atanlara armağan olsun.

Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Birbirinden güzel şarkılar duygularımızı haykırıyor. Evet, gözyaşını tutamayanlar, ilk damlada da ağlayanlar var. Bu şarkı içine sığamayanlara armağan olsun. Ayrıca yağmurlu şehirlerde şu anda bizleri izleyenler var mı? Şöyle cam kenarına gidin, o yağmurun yağmasını izleyin, olur mu?

Gece ile baş başa kalanlar var, düşüncelerinden kaçamayanlar var. Bu şarkı karanlıkta kendine dönenlere armağan olsun. Ayrıca kader mahkumlarına da armağan etmiş olalım.

0: Evet, şu anda çaldığımız şarkıları dinlerken aklı bir yerde kalanlar var. Gittiği yerle kalbi uyuşmayanlar da. Bu şarkı yarım kalanlara armağan olsun, ne dersiniz? Orhan Gencebay bizlerle.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: var da var, öyle değil mi? Gerçekten ait olmak isteyenler var, yarım kalmak istemeyenler var. Ah Ebru Gündeş, çok da güzel dile getirdi. Rahmetli Kıvırcık Ali bizlerle birlikte, içinden geldiği gibi sevenlere abartmadan, rol yapmadan, içiyle, yüreğiyle gerçekten sevenlere bu güzel eseri armağan edelim.
1: Burası Radyo 7.

0: küçük bir detaya takılanlar var mı? Ya da bir gülüşte kaybolanlar? O zaman bu şarkı ince düşünenlere armağan olsun. Baha bizlerle birlikte Radyo İzli'deyiz. Gamze'deyim.
1: Burası Radyo 7.

Ama bazı duygular hala burada. Belki bir şarkıda kendinizi buldunuz, belki de bir cümlede durup düşündünüz. Ama en önemlisi yalnız değildiniz. Ben yine buradayım. Aynı saatte, aynı yerde, yani Radyo 7'de. Murat Çetin'le kum saati bitti sevgili dinleyenler. Ama hissettiklerimiz henüz bitmedi. Yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Tüm hazırlıklar tamamlandı. Saatimiz 22'yi gösteriyor. Çaylar demlendi, kahveler köpürtüldü. Evin en güzel yerine oturduk, radyonun sesini açtık. Yollarda bize kulak verenler manzaralı yollardan gitmeyi tercih etti bu saatte. Programın tamamını dinlemek için belki de. Hoş geldiniz.

canını en çok karşısındaki insanın onu sevmemesi değil, seviyormuş gibi yapması, sevdiğini söylemesi yakıyor, öyle değil mi? Çünkü inanıyorsunuz, üzerine hayaller kuruyorsunuz, farklı bir bağla bağlanıyorsunuz ve daha fazla kırılıyorsunuz. Daha büyük bir yıkım söz konusu oluyor. Toparlamak da zor oluyor, öyle değil mi? Yapmayın bunu insanlara. Sevmiyorsanız da peşinen söyleyin. O kendi acısıyla yüzleşir. Bunu atlatması daha kolay olur. Ama seviyorum derseniz ve sonra tam aksi davranırsanız bu travma kolay kolay atlatılmıyor.

Kiminin gönül defteri açıktır, geriye doğru baktığınızda neler olduğunu görebilirsiniz. Kimi ise zımbalar yaprakları, anlaşılmasın görülmesin diye. Herkesin tarzı tavrı farklıdır hayatta, öyle değil mi? Şimdi bu gece ne yapacağız? Her gece olduğu gibi Radyo 7 olarak iletim yerine iletişimi tercih ediyoruz. Yani her zaman radyomuza ulaşın, dokunun istiyoruz. Bir WhatsApp hattımız var. 0507-977-0101. 0507-977-0101'e mesajlarınızı gönderebilirsiniz yazılı olarak. İsminizi, hangi şehirden bize yazdığınızı muhakkak ekleyin. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Ha, bir de ne kadar kısa olursa mesajınız bizim için o kadar iyi. Hayat.

0: Zaman zaman söylüyorum ya, bu hayattaki en büyük erdemlerden biri bana göre insanın kendine karşı dürüst olması, adaletli olması, kendini kayırmaması. Böyle olunca bir başkasının sizin hakkınızda ne düşündüğü, size karşı nasıl konuştuğu, nasıl davrandığı inanın hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten siz kendinizi doğru düzgün tarttığınız için, kendinizi bildiğiniz için nerede yanlışsınız, nerede doğrusunuz, nerede fazlanız var, nerede eksiğiniz var, kendinizi kayırmadığınız için, kendinizin ne olduğunu bildiğiniz için bir başkası o kadar etkileyemiyor sizi.
1: Hani benim sevincim nerede?

Az önce konuştuğumuz konuya bir ek olarak çok sevdiğim bir özlü sözü paylaşmak istiyorum. Demiş ki düşünür, övgüyle beslenen eleştiriyle çürür. Ne güzel değil mi? Önemli olan kendi kalbimizde ne olduğunu bilmek, öyle değil mi? Mesajlara başlayalım mı? Mesut Akdoğan iyi yayınlar demiş. Kısa bir video göndermiş. Baktım Antalya tabelasını gördüm. Yolda bizi dinliyor. Hem Mesut Bey'e hem de yollarda bize kulak veren tüm dinleyenlerimize armağan edelim. Kırşehir'den Berber Ahmet. Sıradaki şarkıyı Ozanlar Diyarı Kırşehir'e armağan ediyorum. Selam olsun demiş. Memnuniyetle sizin için çalıyoruz.

0: göçtü.
1: Derler ya, bulunduğun yerden memnun değilsen ayrıl, başka bir yere git. Ağaç değilsin ya. İnsanız en büyük özelliğimiz hareket edebilmek, akıllıca tasarlayabilmek hayatımızı ve yolculuklarımızı. Yolculukların bize çok iyi geldiği ortada. Bana sorarsanız beynimize sürekli farklı kareler gönderdiğimiz için biraz rahatlıyoruz sabit durmaktansa. Varsa eğer imkanımız, zamanımız, maddi olanaklarımız, en güzeli bol bol gezmek ruh sağlığımız için.

gece yayın akışımızda düetlere bir hayli yer verdim. İki kişinin bir şarkıyı paylaşması benim kulağıma çok hoş geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada radyomuz İstanbul'da, evimiz İstanbul'da. Evimiz İstanbul'dan başlamak üzere Marmara bölgesi ve tüm bölgelerden WhatsApp mesajlarını bekliyorum. Özellikle bize daha önce hiç mesaj göndermemiş olan değerli dinleyenlerimiz, çekinmeyin, yazın, kendinizi tanıtın. Ne iş yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, hayatınız nasıl geçiyor? Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edin. Yollarda mısınız? Evlerde misiniz? Yazın bize, tanışalım. Bu güzel şarkıları da sevdiklerinize armağan edelim. İşte o düetlerden biriyle devam ediyoruz şimdi yayına.

güzel bir şarkı değil mi? Her şeyimi paylaşırım, hatta her şeyimden vazgeçerim sen hariç. Sen benim için özelsin. Bu da son derece doğal. Ama şunu da hatırlamak lazım. Önünde sonunda bu dünyadan vazgeçmek zorunda kalacağız. Ya biz tüm sevdiklerimize elveda diyeceğiz, ya da o sevdiklerimiz bize elveda diyecek ve onları uğurlayacağız bu dünyada. Maddi manevi bizi mutlu eden her ne varsa sonsuz olmadığının farkında olmamız lazım. O kadar da bağlı olmamak lazım. Belki de acı ama gerçek. Balıkesir Bandırma'dan ben Dilan Öz Yıldırım. Sıradaki şarkı bacım Ceylan Özmen'e armağan olsun saygılarımla demiş. Saygılar bizden. Aksaray'dan Batuhan yazıyor. Sıradaki parça gökyüzünden Aksaray'a inen Neslihan'a gelsin. Vay vay vay beyler, bu işi biliyorsunuz. Ben bile etkilendim yani. İbrahim ve Melike yazıyor. Hoş geldin. Özellikle eşime ve bana gelsin diyor. Sıradaki şarkı demiş, teşekkürler diye de eklemiş. Göz Kar ailesi için, eğer doğru okuyabildiysem, güzel bir fotoğraf göndermişler. Çağır.

mısınız bilmiyorum ama üzüntülerimizin çoğu çevremizdeki insanlardan kaynaklanmıyor mu? Yani onları kendi hayatımıza fazla dahil etmekten, onları fazla dinlemekten, onlara fazla açılmaktan kaynaklanmıyor mu? Derler ki siz kendi elinizle teslim etmedikçe kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz. Ne zaman ki savunmasız kalırız, o zaman art niyetli, kötü niyetli insanlar sivri dillerini bize uzatmaya başlarlar ve bizi üzerler, öyle değil mi? Ardahan'dan selamlar, ilk defa yazıyorum ama uzun zamandır dinliyorum. Sıradaki şarkıyı size ve sizi dinleyen herkese armağan ediyorum diyor, teşekkür ediyoruz. Buradan Arhav ile özel kardeşimize selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyoruz diyor Zonguldak'tan Sefa kardeşimiz.

Kaygılarımızla, korkularımızla, üzüntülerimizle, dertlerimizle ilgili son zamanlarda duyduğum en güzel açıklama şuydu. Eğer kaygılarımızı oluşturan her neyse onları çözebilecek güçteysek niye kaygılanıyoruz? Doğru mu? Doğru. Gücümüz yetiyor onları çözmeye. Gücümüz yetmiyorsa, onları çözemiyorsak niye kaygılanıyoruz? Zaten elimizden bir şey gelmez. Bu da doğru. Yani onlarla yaşamak zorundayız. Onlarla bir şekilde bu yolculuğa devam etmek zorundayız. Bu kadar mantıklı düşününce hakikaten bu kadar kaygı ve korkuyu hayatımızda tutmaya gerek olmadığını anlayabiliyoruz, öyle değil mi? Hadi biraz mesaj okuyalım. Okumadınız, markette üzüldük demiş dinleyicimiz. Azerbaycan'dan yazıyor. Hemen okuyalım, telafi edelim. Sıradaki şarkı Royal'a gelsin demişler. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Hiç üzülmeyin. Hayırlı işler de dileyelim. Değerli kardeşimize, kardeş ülkemize de selamlarımızı gönderelim. Siz mesajları göndermeye devam edin. Birazdan daha hızlı bir maraton yapacağız. Mesaj konusunda daha çok mesaj okuyacağız.

sorarsanız insanca yaşamak nasıl olur diye şöyle bir cevap veririm. İnsanca yaşamak şöyle olur. Bir insan kontrolünü kaybetmeden yaşamını sürdürebiliyorsa, diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabiliyorsa ne âlâ. Ama kontrolü kaybettiği zaman artık insan kısmından çıkıyor o canlı. Kaba, saldırgan birine dönüşüyor. Artık insan diyemiyoruz, insansı bir varlığa dönüşüyor maalesef. Sohbetinizi çok seviyorum. İzmir Narlıdere'den Erkan Kulaç, dün doğum günü olan dünyanın en güzel varlığına aileme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Değerli kardeşimiz, teşekkür ediyoruz. Merhaba, İstanbul Arnavutköy'den Anıl ben. Zeytinburnu ilçesinde dinleyenlere armağan ediyorum Ferdi Tayfur şarkısını. Memnuniyetle, iki ilçe arasında da ilk defa köprü olduk Anıl. Birazdan dinleteceğim harika bir Ferdi Tayfur şarkısı gelecek.

Dedim ya, bu gece düetlere biraz yer vereyim istedim. Özledim daha doğrusu ve sevmiyorum. Hoşuma da gidiyor. Elimizde çok fazla düet olmadığı için her zaman çalamıyoruz. Böyle belli başlı gecelerde biraz daha fazla yer vermeye çalışıyorum. Merhaba Radyo 7, her zamanki gibi trafikte sizleri dinliyoruz. Keyifli yayınınız için teşekkürler. Bizim için de güzel bir parça gelir mi diyor Almanya'dan Erbah. Gelmez olur mu? Yine yurt dışındayız. Avusturya'dan yazıyor dinleyicimiz. Onlar da Türkiye'ye yolculuk yapıyorlarmış. Programınızı beğenerek dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı canım işim Adalet Bey'e armağan ediyorum diyor. Size de kazasız belasız yolculuklar. Konya'dan Zeynep, sizin aracılığınızla sevdiklerimize sesimizi duyurabiliyoruz diyor. Sıradaki şarkıyı Muammer Şahin'e armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bakalım diğer mesajlara. Mersin Bozyazı'dan selamlar. Sıradaki şarkıyı arkadaşım Ergün'e ve size armağan ediyorum. İsmim Mustafa Şah, saygılar selamlar demiş. Bir aleyküm selam diyelim. Biz de Mersin'e selamlarımızı gönderelim. Çok özlediğimiz bir başka Ferdi Tayfur şarkısıyla yayını devam ettirelim. Seviyoruz değil mi bu şarkıyı? Ah bir çocuk olsaydım.

0: bu duygular.
1: Bazen bu programı yaparken şöyle hissediyorum ve çok hoşuma gidiyor. Sanki bir radyo programında değilmişiz de şöyle açık bir alanda pikniğe gitmişiz. Birbirimizi çok seven, anlayan iyi dostlarla birlikte bir yandan şarkı dinliyoruz, bir yandan sohbet ediyoruz. Yani birbirimizi anlamamız o kadar çok hoşuma gidiyor ki hiç yabancılık çekmiyorum. Sizin ne anlattığınızı anlıyorum. Siz benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Bu iletişimi Allah'ın izniyle hep sürdürelim, olur mu? Keyif alıyoruz çünkü. Sıradaki parçayı çok özlediğim ve sevdiğim Mehmet Şen'e armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Bakalım bakalım bakalım. Mersin'den yazıyor Gamze Dinçer. Çorum'da bizi dinleyen eşimi çok özlediğimi söylemek istiyorum ve sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum diyor. İstanbul Ümraniye'de bizi dinlemekte olan eşim Turgay Karadağ'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Rabbim tüm sevenleri tez zamanda kavuştursun inşallah demiş. İnşallah kardeşim. Birbirini seven, özleyen her kim varsa hayırlısıyla tez zamanda kavuşsun sevdiğine.

Eskişehir'den Özlem yazıyor. Şu an gece mesaisinde olan NBR makina çalışma arkadaşlarıma ve çok değer verdiğim Perihan'a. Arkadaşlarım Şengül ve diğer mesai arkadaşlarıma bir parça çalar mısınız? Çalmaz mıyız? Kolay gelsin. Bizim emekçi kadın dinleyicilerimiz sizi daha çok seviyoruz gecenin bu saatinde. Aileniz için.

fedakarca çalışıyorsunuz. Elinize emeğinize sağlık. Sıradaki parça tüm efkarlılara gelsin diyor Hollanda'dan Serhat. Görüyorum mesajlarda morali bozuk olan, hatta bunalımda olan çok fazla dinleyicimiz var. Hassas konular tabii, yayını aksettirmiyorum çoğunu ama genel olarak şunu söylemeliyim. İnsan her şeyi göze alabiliyorsa kendi hayatıyla ilgili bile, bu dünyada yokmuş gibi yaşayın o zaman. Neyi dert ediyorsunuz ki? Boş verin. Gönlünüzün istediği gibi yaşayın. Madem her şeyi göze alabiliyoruz, kimin ne dediği umurumuzda olmamalı, öyle değil mi?

konuşmak istediğim, paylaşmak istediğim çok şey var ama süremiz sınırlı olunca biraz kendimi susturup mesajlarınıza dönüyorum. Biraz daha fazla dinleyicimizin yüzünde bir tebessüm oluşturalım diye. Almanya'dan Aykut sıradaki parçayı ömrüm canına armağan ediyorum diyor. Sıradaki parça yıllara meydan okuyan Radyo 7 ekibine ve eşim Fatih'e gelsin demiş bir diğer dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz bu güzel sözler için. Silivri'den Nadir yazıyor. Sıradaki parçayı 3 eşime ve kızıma armağan ediyorum. Dün de okumuştun demiş. Öyle mi? Dün de mi okumuştuk? Teşekkür ediyoruz. Bugün de en azından sizden bahsettik. Bundan dolayı da mutlu olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Samsun'dan İbrahim Kara, sıradaki parça Sakarya'da okuyan balım İlayda Kara'ya, çocuklarım Yusuf, Yunus Kara'ya gelsin. Saygılar demiş, saygılar sevgiler bizden. Abi her zaman bir numarasın diyen dinleyicimiz bizi aracında bir numaraya kaydetmiş. Asıl bir numara sensin. Uçtum.

Sen de Radyo Edi'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

En çok sevilen, çok dinlenen, eşe dostuna çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece'ye ses ver devam ediyor. Mesajlarınız da var tabii ki. Bakalım kimler bize nerelerden neler yazmış. Sakarya'dan Emine bana radyo geliği sevdiren kankam Cihan'a armağan ediyorum. Ve biricik Nagihan ablacığıma demiş, bizi sevdiklerinize, yakınlarınıza tavsiye ediyorsunuz değil mi? Bizim için çok önemli, çok değerli bu. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Mersin Tarsus'ta iş makinesi operatörü Turgut, sıradaki parçalar radyolarının başında sizi dinleyen tüm Tarsuslulara gelsin demiş. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin size de. Bu güzel mesaj için Suudi Arabistan'dan dinliyor Nadir. Nadir, her gün sizi gece yarısına kadar dinliyorum. Sıradaki şarkıyı tüm gurbetçilere, Radyo 7 ekibine ve dinleyenlere armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Hem size hem de yurt dışında bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize bu şarkıyı armağan edelim.

Dadam Kevser ben, oğlum Yusuf Eren'i uyuturken hep sizin yayın saatine denk getirip ninni gibi açıyorum. Öyle uyuyor, huzur veriyor yayınınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kızım Estem, oğullarım Yavuz Selim ve Yusuf Eren'e armağan ediyorum. Yavru Ceylanlarım, anneniz sizi çok ama çok seviyor demiş. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir mesaj. Osmaniye'den Elif'e sıradaki parça çok sevdiğim yeğenime gelsin, okursanız sevinirim demiş. Elif'e ismi daha önce duymuştum. Güzel bir isim değil mi? Elif değil ama Elif'e. Ankara'dan Gonca, Manisa'da bizi dinlemekte olan işimi aracılığınızla seslenmek istiyorum. Onu çok seviyorum ve özlüyorum demiş. Farklı şehirlerde olsak da aynı şarkılarda buluşuyoruz.

dikkat ettiniz mi? Bazı insanlar sizi çok sevdiğini söyler. Akabinde hemen kendi sorunlarından, problemlerinden, dertlerinden bahseder. Sizden maddi ve manevi beklentileri olabilir. Bunu dillendirebilir ama dillendirmeyebilir. Sizin ona olan ilginizi ise şöyle yorumlar. O bana karşı bir ilgi duyuyor, beni seviyor. Dolayısıyla ben de kendi sıkıntılarımı, dertlerimi onunla paylaşabilirim. Gerçek sevgi bu mudur? Yoksa kıyamamak mıdır? Yani ben sorunlarımı anlatırsam benim için üzülür, onu mutsuz etmeyeyim, hayatını alt üst etmeyeyim diyenler midir?

Merhaba Kaan Bey, iyi yayınlar. Trabzon Tonya'dan Fatih görev başındayız. Sıradaki şarkıyı tüm emniyet güçlerimize ve şu an 360 plakalı araçta olan İbrahim, Muhammed ve Mustafa'ya armağan ediyorum. Tokat, Çorum, Sivas ve Ordu'ya selam olsun. İyi geceler demiş. Teşekkür ediyoruz. Size hayırlı vazifeler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Konya Meram'dan yazıyorum. Atanamadığım için annemden uzağım, annem köyde. Şu an ona bir şarkı armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum demiş. Atandığım için, pardon, düzeltiyorum. Hayırlı olsun diyelim. Bunda da bir hayır vardır Ayşe Hanım. Bu güzel şarkıyı da size

sözler çok güzel, çok manalı ama dedim ya az önce, her şeyin geçici olduğunu da bu sözlerin, bu şarkıların yanına koymak lazım. Ya biz elveda diyeceğiz ya bize elveda diyecekler. Hepimiz için kader bu. Bunu değiştirmek de mümkün değil. Kan abi kolay gelsin. İzmir Tire'den Mustafa ben. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşim Gülçin'e ve kızım Gökçe'ye gelsin. 412 vardiyasında çalışanlara selam olsun demiş. Kolay gelsin. Kolaylıklar diliyorum değerli dinleyicimize. Bakalım diğer mesajlara. Kimler nerelerden ulaşmış? Kaan abi kolay gelsin. Ankara'dan Eymen ben. Sıradaki şarkı tüm kanı bir ailesine gelsin. Hayırlı geceler. Ailece bizi dinleyenler var. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Televizyonlarını kapatıp radyoyu tercih eden radyo dostlarına gönülden teşekkürler. Bu güzel düet onlar için de gelsin.

gibi söyleyen, mutluluğun anahtarı nedir bilmiyorum ama mutsuzluğun anahtarı bu dünyada herkesi memnun etmeye çalışmaktır. Öyleyse bırakalım, kendimizi mutlu edelim.

deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Diyor ya, tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Tıpta bir terim var ya, ya da biz anlayalım diye belki. Tıp doktorları öyle söylüyor. Hasta tedaviye cevap vermiyor diyorlar ya. Aşk da böyle. Hiçbir tedaviye yanıt vermeyen bir hastalık neredeyse aşk. Kahramanmaraş'tan Adem, sıradaki şarkıyı Osmaniye'de bizi dinleyen ve benim için çok değerli olan dayıma armağan ediyorum. Şimdiden teşekkürler demiş. Biz de bu şarkıyı size armağan edelim.

sıkıntı varım. Mersin'den selamlar. Sıradaki şarkımız gecenin bu vaktinde sizleri dinleyen kahraman jandarmalarımıza gelsin. Jandarmamıza, askerimize, polisimize, güvenlik görevlisi kardeşlerimize hepsine selamlarımızı gönderelim. Hayırlı vazifeler dileyelim. İzmir Bergama'dan Seyfettin. Sıradaki parçayı eşim Özge'ye ve canım kızımız Alina'ya armağan ediyorum. Bugün mesajımı okuyun lütfen demiş. İnşallah duymuşsunuzdur. Bu güzel şarkıyı da sizlere armağan ediyoruz.

Antalya'dan selamlar. Sıradaki şarkıyı şu an yolculuk yapan Apaydın ailesine armağan ediyorum demiş. Biz de size kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim. Merhabalar, ben Mersin'den Mehmet Çelik, Orman Genel Müdürlüğü personeli olarak yangınsız bir sezon olması dileğiyle amin diyelim bu güzel dileğe. Allah'a emanet olun, size de minnettarız. Canınızı ortaya koyuyorsunuz. Unutmadık geçtiğimiz seneleri. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kardeşlerimiz büyük bir gayretle çalışıyorlar. Mersin'den Mehmet'in mesajını okuduktan sonra Samsun'a gidelim. Vezir Köprü'den Üç Kafadar, senin şarkılarında gecedeyiz. Bizlere de güzel bir şarkı armağan eder misiniz? Etmez miyiz? Engin kardeşimiz göndermiş mesajı. Abi ben İstanbul'dan Suat. Sıradaki şarkıyı tüm gece vardiyasında çalışan meslektaşlarıma armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle İzmir Bergama'dan az önce okuduk bu mesajı değil mi? Hadi gelin o zaman şimdi bu harika şarkıya kulak verelim. Selda Bağcan bizim için seslendirsin. Sürgün radyolarınızda.

bitirmeyi bilmeyen körpe kalplere armağan ederim bu şarkıyı. Çok da güzel bir şarkı değil mi? Bugün de programımızın sonuna geldik. Gönül ister ki her mesajı okuyalım, uzun uzun konuşalım ama her şeyin bir sınırı, süresi var. Bugün de bu sınırı, süreyi doldurduk. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde yeni bir programda Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, iyi geceler.

Güzel bir şarkıyla başladık. Güzel şarkılarla devam edeceğiz. Ama iş ki güzel hislerle başlasın, güzel hislerle devam etsin. Ben çok güzel hislerle huzurlarınızdayım. Saygı, sevgi, güven, dua, huzur, nazardan uzak daim olsun. İnşallah ilk şarkıdaki gibi, kardeşim konu radyoysa Radyo 7'yi, konu programcıysa Gölge'yi biz kalbimize yazdık dersiniz inşallah.

0: Harikulade bir şarkı, harikulade bir yorum.
1: Sensiz nasıl geçer bu?
0: Huzurlarınızdayım. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve yurt içinde yurt dışında duyan, dinleyen herkese tesir etsin. Ve selam olsun bahanelere değil, sevgisine sarılıp dört duvarı yuva yapabilenlere. Selam olsun sabrıyla bir yuvayı ayakta tutabilenlere. Selam olsun şu zorlu çağda inatla ayakta kalana, kalanlara. Ve selam olsun yanlışın güzel manzarasında yürümek varken doğruluğun zorlu yollarından bir an olsun ayrılmayanlara. Radyo 7'den, gölgenizden selam olsun.

Şimdi sıradaki şarkı Dert Faslı. Şarkının adı bu. Radyo 7'mizden şu an beni duyanlardan, kardeşim ben hakikaten dertliyim, tam da bahsettiğin gibi dert faslının göbeğindeyim diyenlere armağan olsun. Fakat şunu söyleyelim, insanlar çoğunlukla aslında kabul etsinler ya da etmesinler, kendilerini anlatamadıkları veya yanlış anlaşıldıkları için dertler yaşar, derdin ortasına düşerler. Halbuki biri seni anlamak istiyorsa kardeşim, senin hüzünlü duruşun yeter. Konuşmuyorsundur ama çığlık çığlık susuşun yeter. Gözünden yaş akmasına gerek yok ki dostum. Senin mahzunluğundan bile anlar. Seni anlamak isteyen anlar. Ama sağırsa yüreği, işte o zaman da yorma kendini. Haldan anlamayan ve değerini bilmeyen belki kıymetini bir gün şöyle zamansız gidişinden anlar.

dem vurduk. Şöyle devam edelim Radyo 7'de. Sen yaşadığın o kadar sıkıntıyı, hak etmediğini düşündüğün onca vefasızlığı, iyi niyetlerine rağmen gördüğün bütün insansızlığı sadece Rabbine havale et. En iyisini yine o bilir de ve sus. Rabbim kendine güveneni asla geri çevirmez.

canlar, Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge ben. Ve Türkiye radyolarında bu saatte şiir duyabileceğin tek programdasın. O halde size bir şiir hediye edeyim. Arkasına da şiire çok yakışacak bir şarkı. Ama bir tavsiyem var. Gerek sosyal medyadan dinleyenler, gerek YouTube'dan dinleyenler, gerek uydudan, gerek Radyo 7 uygulamasından, televizyonundan, radyosundan, hadi gel radyonun sesini şöyle biraz aç.

Sensizliği işledim içime gün be gün. Bulut gibi ağladık şu gözlerim her gün. Bir gün gelip seni göreceğim dediğim gün, görmesen de olur artık. Fark etmez. Fark etmez artık. Gözlerimdeki yaş sele dönse de, yüreğimdeki ateş kora dönse de, seni nasıl sevdiğimi bilsen ne bilmesen ne, fark etmez artık. Aşkımın büyüklüğünü bileceksin sandım, mesafeleri dize getireceksin sandım, uzaklık engel mi geleceksin sandım. Gelmesen de olur, fark etmez artık. Yanımda olmasan da olur, fark etmez artık. Şu yazdıklarım sanadır, bal gibi biliyorsun. Bestesi yüreğimde, dinliyor musun? Bizim şarkımız çalıyor bak, duyuyor musun? Duymasan da olur, fark etmez artık. Aşk hiç kolay değil, bilseydin keşke. Ama ben başardım, hissetseydin keşke. Aynı benim gibi görebilseydin keşke. Ama güzelim, sevmesen de olur, fark etmez artık.

bir ömür sevgisiz bitiyor, yazık. Yaşanan her günüm hasret tadında. Dönme sen de geri, fark etmez artık. Tam bir Cengiz Kurtoğlu sesinin ve yorumunun ve şarkılarının hastası bir adamımdır. Armağan olsun benden, benim gibi onu sevenlere. Hadi yıllar öncesine gidelim. Unutulmaz şarkılarından birinin yeni düzenlemesini dinleyelim. Yani hem günümüzde olacağız hem geçmişe gideceğiz. İkisi bir arada bu şarkıda sevgilerimizle.

gecenin ardından gelen sabahlara inanırım ben. Asla pes etme sabret diyen baharlara inanırım ben. Ve bir de umudumu her zaman canlı tutan dualarıma.

yorgunluklarımız var Allah'ım. Her geçen gün daha da artan. Dertlerimiz var, canımızı yakan. Ve dermanı sadece sende olan. Yaralarımız var, içimizde kanayan. Bir türlü kabuk bağlamayan. Kime anlatsak yüreği sağır. Ve herkesin kapısı taş duvar. Şu yarattığın güzel günler gecelerin sabahında ne olur hayırlar nasip et hepimize.

kime gülüp kime kızacağını, kime güvenip kime inanacağını, kimi sevip kimi unutacağını bilemez hallere düşersin. İki yüzlü insanların yeminler eşliğinde söylenen yalanların ve hayatındaki yılanların haddi hesabı olmaz. Sürekli gözünü açmaktan, insanlarda insanlık aramaktan, kalabalıklar arasında yaşadığın yalnızlıktan yorulursun, perişan olursun.

Harika bir şarkı. Radyo 7'desiniz. Doğru zamanda, doğru yerdesiniz sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Talha Bora Öge ben. Hafta içi her gün, günde 2 yayınla huzurlarınızdayım. Huzur vereyim diye buralardayım. Ve sizler de ne iyi ettiniz geldiniz. Anlatacaklarım, söyleyeceklerim devam edecek. Seviyorum sizi.

Beni dinlerken bir taraftan belki iş yerinde, belki evinde, belki gurbette, belki memleketinde herhangi bir şekilde incinmiş olan ve üzülen dostlar, dinleyicilerimiz. Aslında uğraşmayacaksınız boşuna. Kimseyi tam anlamıyla memnun edemezsiniz çünkü. Ya ne verirsen yürekten bulurlar mutlaka bir eksik veya fazla. Kadir kıymet bilmeyen kim varsa, sevgili dostum, kadir kıymet bilmeyen her kim varsa, işte o en değerli şu dünyada. En iyisi mi sen kendini yorma. Bırak seni sen olduğun için sevenler olsun yanında.

Efendim Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge ben. Yurt içinde yurt dışında şu an sesimi duyan canlara ya bir taraftan senin yüreğinin sesi de böyle diyor olabilir. Hem de tanışmak babından da söylemiş olayım. Kırmak isteseydim çok güzel kırardım. Üzmek isteseydim üzerdim de. Yapmadım. Benim için karşımda bulunan her şeyi böyle alttan yürüttüğünü sanıp aslında apaçık meydana döken ve bana zarar veren insanlara söyleyebileceğim en güzel cümle şu. Kalbinden geçirdiğin en ufak kötü düşünce kaderin olsun. Dinlerken ya da izlerken en ufak kaderin olsun. Ve benim kaybettiğim kim varsa da yolu açık olsun. Bilinmeyen değerin yası tutulur mu?

Ya bunca pisliğin, şu dünyanın içindeki onca pisliğin, yalanın, nankörlüğün döndüğü bir zamanda daha iyi biri olmaya, kendime yakışanı yapmaya çalışıyorum. Nerede olursam olayım, bir dost meclisinde de böyle, sahnede de böyle, sosyal medyada canlı yayın yaparken de böyle, radyoda da böyle. Sonuç hayal kırıklıkmış, değilmiş, umurumda değil. Ben elimden geleni yaptım diyebilmenin iç rahatlığıyla şöyle başımı dik tutabiliyorum ya, bana yeter.

sevgili dostum. Bir insana değer vermek, özen göstermek, hayatına dahil olmuş veya karşına çıkmış birine kıymetli olduğunu hissettirmek bir kültürdür. Kitaplarda yazmaz. Yolu insan olmaktan geçer.

Aslında herkes bir köşeye çekilip değer verince değişmeyen insanlar ister. Yani aslında böyle söylenmek yerine ne alıyorsan onu ver. Kısacası verdiğinin karşılığını görmüyorsan gördüğün neyse onu yaşa. Onu yaşat. Yani herkes yerini bilsin. Şunu da unutmamak lazım. İnsan hani ölüm fikrine de alışır da değer verdiği insanın hiçe saymasına kolay kolay alışamaz. Hazmedemez. İnsanlara hak ettikleri kadar değil, belki de sadece taşıyabilecekleri kadarını vereceksin. Çünkü bazen hak ettiğini düşündüğünü kaldıramayan ve bu kez seni düşüren de olur.

Baştan başa gezdim şu fani dünyayı. İnsan satmayacak mezat aradım. Nice dağlar aştım, nice deryayı, özü bir, sözü bir behzat aradım. Denizi boyladım, dağ enledim, türlü türlü dilden kelam dinledim. Hakikate yordum. Gerçek anladım, abesten kaçındım, hozat aradım. Ömrümce namerde boyun eğmedim. Dağ devirdim ama bir kula değmedim. Ben hep adaleti savundum. Hile yemedim. Zalimin zulmüne tezat aradım. Haykırdım, susup yutmadım. Bülbül oldum ama yersiz ötmedim. Servete, şöhrete heves etmedim. Ne madalya ne rozet aradım. Dostluk temelini sulandırmadan, sevgi pınarını bulandırmadan, geveleyip de lafı dolandırmadan ben yüze konuştum, özet aradım. Birini diğerinden üstün.

düştün görmedim. Öyleye böyleye, çirkine güzele kafa yormadım. Bütün insanlarda izzet aradım. İzzet aradım.

Bir garip faniyim, gezdim dolaştım, aklımın erdiği yerlere ulaştım, halden hale girdim, ne dertlere bulaştım. Ah dostum, ben acılarda bile lezzet aradım. Acılarda bile lezzet aradım.

Ben derim ki bu kardeşiniz size yine bir küçük şiir, bir ya gerçi küçüklük, kısalık önemli olan sevgili dostlar, o şiirin yürekte bıraktığı ne derler, iz. Yürekte bıraktığı iz. Hatta şu türkü de gelsin bak. Çok güzeldir. Diyor ki: vay belalı başım, nedir senden çektiğim? Dermanı bulunmaz yaraya düştüm. Reva mıdır bunca boyun büktüğüm? Horlandım harcandım araya düştüm. Fani böyle geçti, düş oldu ömrüm. Yıkıldı yenildi tuş oldu ömrüm. Baharı görmeden kış oldu ömrüm. Fırtınalar koptu da boraya düştüm. Tükenmek bilmiyor kötü günlerim. Yarından ümit yok harap dünlerim. Derbeder biriyim ağlar inlerim. Ulan bilmem nereden geldim, nereye düştüm. Bilmem nereden geldim,

dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı? Sevmek için güzele mi bakmalı? Çirkin bir tende güzel bir ruh kalbi bağlayamaz mı? Hasret özlenenden uzak kalmak mı? Özlenen yakındayken, yanındayken hicran duyulamaz mı? Hırsızlık dediğin sadece para ve mal çalmak mı? Saadet çalmak, bir insanın umudunu çalmak hırsızlık olamaz mı? Solması için gülü dalından koparmak mı gerek illa? Pembe bir gonca iken gül dalında solamaz mı? Öldürmek için silah hançer mi olmalı? Saçlar bağ, gözler silah, gülüş bir kurşun olamaz mı?

Ah be dostum, kırmayalım diye kırıldık be. İncitmeyelim dedik, incindik. İçimize ata ata kendi baharımızı kışa çevirdik. Değmeyen insanlara değer verdik. Halbuki olması gereken şu: kim neyi hak ediyorsa öyle olmalı. Yani bu saatten sonra herkes ederi kadar.

Giderken ne büyük sözler etmiştin. Ben hiç unutmadım. Senden ne haber? Ölsem de bu sevda bitmez demiştin. Ben aynı aşığım. Senden ne haber? Dönüş olmayan yolda mı kaldın? Dağların ardında çölde mi kaldın? Yoksa yabancı bir kolda mı kaldın? Ben aynı yerdeyim. Senden ne haber? Ağladığın günde mendilin oldum, karanlık gecende kandilin oldum. Aşığın, esirin, sevgilin oldum. Ben aynı sevdalı, senden ne haber? Uykusuz şarkılar dudaklarımda, gözyaşım kurumuş yanaklarımda. Bu gecem de böyle be. Senden ne haber? Senden ne haber? Söyle. Senden ne haber?

Öyle. Yanlış başlar, yanlış devam eder ve bir gün o biten muhabbete, yanlış anladığın sevdaya başın sağ olsun deyiverirsin. Demen de gerekir bazı durumlarda. Mesela bazı insanlar sana sadık değildir. Sana olan ihtiyaçlarına sadıktır. İhtiyaç değişir, sadakat değişir.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ve bugün duam şu olsun. Nasıl ki Yaradan kıştan sonra baharı veriyor, nasıl ki her gecenin ardından bir sabah geliyor, her birimizin kendine göre sıkıntıları, dertleri var. Bunları da Rabbim feraha erdirsin, selamet versin hepimize. Şerlerden bize emin eylesin. Bugün de duamız bu olsun. Amin. Pekala, tekrar buluşacağımız vakit, an gelinceye kadar hatırlamakta fayda var. Dün gitti. Yok. Yarın daha gelmedi. Yok. Şu aciz elimizde sadece şu an var. İşte o anın kıymetini bilmek gerek. Anı yaşamak gerek. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Ben Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik şöyle yüreğimle